0: Esiniz de bolsun ki, turmuş aman kütülmegen hoşallıklarga tolgan boldu.
1: 107.4 Katmış Sanat Radyosu siz bilen bile etraftaki güzelliklerini baykaş için her vakit tayyar.

0: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
1: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizi ram kılıdı.
0: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
1: Kışta appak kar yığıp mol usuldun direk berdi.
0: Biz manımışında toxtamay almışıp durgan tört pasılının her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.

Gülmira'nın yardımında üç balısını özü yalğız bakıdığan, turmuş kıyınçılıkta ötürgan bu Ayşem Abdurşit bugünkü günde mukum kırımge ege boldi. O mındak dedi, Gülmira tonuşturgan hizmette azaldın iş yakı neyse kaldırılmadı. Biz kıyınçılıkı yoluqanda o vaxtıda yardım kılıdı. Bütün kentikiler onun işinidi. Gülmira tonuşturup mındak dedi, Mən işte pipargerlerinin yerimedin köpreki ayalla. Uyunun etrafında işleş, aç sınırlarını hem ailesinin halıdan haber iliş, hem pul tepiş imkaniyetine yıkıldı. Küller bargan seri hatırcam ötü batıdı. Bugünkü günde Gülmira özünün emgek mulazmet şirketini kurup, 80'lerce kişilik mukum emgek mulazmet etirti teşkil edildi. Dehkancılıkların aldıraş mezgeli, adam işletişinin yukur pelle mezgelde o yakşı nami ve mol baylıqı tayınıp, her vaxt yezi ilgili karxanlarına 150'den 200 gece işle gücünü yetküzüp, karxanının adam yetişmezlik ehvalını pesetti. Onun türküsü de etraftaki kent ahalıları kırımı birlikil buluş ehvalıdan kutulup, yakın etrafta işe uğurlaştı ve kırımını mukum aşırdı.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kadirleşini ögün edin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

0: Xəterlik sahillarda su keçməslik, çamı yetmədiyi işlerde qəhrəmanlıq göstərməslik gerek digərlərini özünüz ve balınızın kallısına sandırın. Navada birərsinin suğu çüşüb getgənliğini görsəniz, hər gizmə qızıq qallıq bilən suğu səkirmən. Bu çağdaki doğru usul şu ki, birinciden arğamça, leyləyidiğən buyumlarını taşlap veriş. İkinciden yokur avazda qutquzuşqa adam çakırış. Üçüncüden 110 ya ki 120-ci telefon qılıb əhvalını məlum qılış. Dördüncüden yakın etraftaki çoğunlarını yardımge çakırış lazım. Xəterlik əhvalığı yoluqqanda ilmi qutquzuş həqiqi qəhrəmanlıqdır.
1: Her günü seherde işkım anganda.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etigeliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarhıl programlarını anısından kaçalımız.
3: Her günü işten çıkende.
4: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamat kınala yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
3: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
5: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigelli haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıgıçılar, yakşı mısınız? Ettigerlik haberler programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 31. günü, Düşembe. Dehkalla kalendarı boyunca 7. ayının 19. günü.
2: Aval bu kitimki programımızdan asasi mezmurlarını tanıştırımız.
1: Atanım rayon şehir yanılaş hizmetini şaraiti karab algı sürüp yaşaşka, kesip bilen şugullanışka bab geledigan zamanıvi halık şehrinin halık turmuşu bəxt saadetinin yeni yögüm resmini üzleksiz sızıp çıkmakta.
2: Atanım rayondaki pen tətqiqat xadımları uzun yıl izdenip, texnika qiyin ütkiligen hucam qilip, şorluq yerde kök siğizni muvaffaqiyyatlik yetiştirdi.
1: Ürümçi şehri kök asmanını qoğdayış cengi boyunca köktürlük məxsus hərkətini kanat yaydırıp, oldunki yerim yılda muhit, hava süpütini mokum yakşılınışkı yüzlendirdi.
2: Cengcün Miao Nom Tömür yolunun köpeytip yasalgan ikinci liniye kuruluşdaki 10,000 tonnalık növetçi poyizni kütüveliş yolgı seliş iktidarını hazırlayan Tunji Vokzal resmi yürüştürüldü.
1: Atanım rayonunun köplügen caylardaki kütüphanıla amıvi medeniyet mulazımeti təminatının dereydisini sicil östürüp, universal medeniyet istikamı bərpa qıldı.
2: Devlet şiriki uzun liniyelik sayahat sicil callanıp, Şinjan alkışlanğan menzilgah tizimlikine

0: tekşürüp tədqiq qıldı. Köp energiyeni yuğurup yenilik yaratış aralık sınaq bazısı da Bağcı rayonadaki nuxtalıq karxanalarının işlep çıkırış, uqtuş, tətqiqat əmkarlıqı da ötkelge hücum qilişini çoğunqırlaştırış əhvalını anladı. O, kömürdün pakiz, yuqru ünümdə paydalanışını çöyredəb, karbon miqdarını ölçəş mülazimət ixtidarını aşırıb, dövdümüzdə aldımqi qatlarda turudğan ali məktəb və pən tətqiqat orulları bilən həmkarlaşıb, ötkəlgə hücum qilişini çoğunqırlaşdırıb, texmü köp icadi nəticini
1: ay yollarını tutaşdırıb. İkinci liniyanı köpəytib yasaş, hazırıqı 13 vokzalının funksiyasını aşırış, həm də özgərtişini öz içəgə alıb. Jangjunmyo Nom Temir yolunun transport iktidarını güçlük östürüdü. Bunun içinde Sakıbulak, Wangyangtay, Kumsu, Mingshashan, Shichentendin ibaret 5 vokzal özgertilgenden keyin 10,000 tonluk ağır yük poyezi yol beriş ve katnaş iktidarını hazırlaydı. Jongu Temir Yol Ürümçi İdarisi Guruyi Çeklik Şirketi, Ürümçi Temir Yol Kuruluşu Kumandarlık Ştabının Muavunu Kumandani Li Zhishin mündaq dedi. Sakıbulak Vokzali yürüştürülgenden keyin eğri yük Temir Yolu Teknikisini ölçemlik işletiş, kuruluş kılışka təşkilləş, başkuruş, üskünlərini tənşəş qatarlıq cahatta kımmetlik təcrübe topluduq. Bu vokzalını özgertiş, davamlaşma kuruluşu paydalıq bulup, rayon yol torunun tutuşuş iktidarı ve toşuş ünümünü zor derecede östürüp, eşya obrotu tenlerkinin yanımı tövendirtip, Şincan'ın kömürünü bütün memleketinin erkaisi caylarına teyhimi tiz yetküzüşkü küş koşudu. Şincan'daki tömür yol tarmakları yana, akıl kuruluş süpüsü kuruş arkalık, akıl kontrolü süpüsü bilen nişan belgülep can kılıç birleştirilgen kuruluş kılıç endiyesini yolga koyup, varlık kuruluş türlerini elektronlu kuruluş arkıbı boyunca başkuruşka kirgizip, kuruluş süreti bihaterlikini başkuruş tizgirleş, kuruluş kılıç halkısının bütün cereyanını kontrol kılıçını şıkaşırdı. Bunundan başka, uzun reliz yatkızış usulundan ibaret. Reliz yatkızış üner senetini kullanıp, hazırlık liniyadaki transportunu teşkilleşke bolgan karşılığını azaytış bilen birge, kuruluş kılış ünümünü 30% östürdü.
0: Stansımız xəbri. Bu yıl kırgendim bu yan Qorğas portunun meyve köktat eksport kəsbide uşqandak eşiş vəziyeti barlıq geldi. 1-ci aydan 7-ci aygacha Qorğas portida eksport qilingan meva ko'kdat 413 ming tonna bo'lib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 28.1% eshib, tarixdagi yangi yuqori saviya yaratildi. Qorğas tashyol portida har kuni olma, to'g'ach, uzum, laza, shoxla, xanga qatorliq meva ko'kdatlar liq qachilangan sovuq saqlaydigan vagon siman yuk avtomobili tamujnidan o'tish rasmiyatini bijirib bo'lgandan keyin Jongo Qozog'iston yeziklik qo'shimcha mahsulotlarini tamujnidan tez o'tkazish yeshil yo'li orqali davlat darvozasidan chiqib Qozog'iston, O'zbekiston, Rossiya qatorliq davlatlarga yurib ketadi. Qorğas Jinyi Xalqara Soda Guruhi Çeklik Şirketinin baş müdiri Yu Chengzhong tonuşturup mındaqdırı. Hazır dəl yerlik meyve köktatlarını eksport qilishinin yuqur pəllə məzgili. Hər günü 40 nəcə avtomobilda 1000 tonluğu yıqın meyve köktat eksport qılıvatımız. Bulub mu ətigəndə üzüb tamujnığı məlum qılsaq, şu günüla Qazaqistanın Almuta bazırıqa yetib barıdı. 1-ci aydan 7-ci aygacha 130 ming tonna meyve köktat eksport qildik. Eksport soda somimiz 1 milyard yuanga yetdi. Qorğas tamujnisi tashyol tekshirish bo'limining 1-chi darajalik ma'muriy qonun ijro qiluvchisi Jin Chinyu mundaq dedi. Yezilik mahsulotlarining ko'p xil, fasl xarakterlik bo'lish qatorliq alohidaliklarga qarata siyosat tashviqoti orqali korxonalarni muddatdan burun ma'lum qilish qatorliq qulay tadbirlardan yaxshi foydalanishga yetakladik. Tashyol porti bilan tavallik bo'yicha bevosita to'shish birlashtirilgan andiza Jongo Qozog'iston yezilik qo'shimcha mahsulotlarini tamujnadan tez o'tkazish yeshil yo'li, yeshil tamujna pechti qatorliq siyosat tadbirlarni giralashtirib Yezi igilik qo'shimcha mahsulotlarining portdan o'tish unumini sijil o'stirib, meva ko'kdatlarining a'lo sifatda yangi peti eksport qilinishiga kafolatlik qildik.
1: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan, Xinjiangga nishonlik yordam berish iznolari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Shandong

0: Dongying şehri, Şincan'a yardım veriş hizmeti de mevkani, Kaşgar yeni şehir nayasının terakkiyat emeliyeti yıkayıp, köylümü zor, süpte yukarı bir türküm zamanı bir esliyelik, yezigiliki türünü kirgizip, nahiyanın yezigiliki kesif kurulumuzunu elalaştırış bilen bir ya, ammının şıkı uğurluşup, kırımını aşırışığı türtükü valdi.
1: Kaşgar yeni şehir nahiyasındaki Lu Jiangqing Yemeklik Zemburgi Ekologiya Pen Teknikisi Ülgü Rayonu ölçemlik yetiştiriş parnikida Ätirgül Mor nahayti yaxşı özgen bolup, işçiler üzüş bilen aldıraş idi. Bu Ülgü Rayonu'nı Dongying şehri kirgizip Mor, Xiangu, Mihrigiya, Hotougu Katarlıq 10 neçe xil yemeklik zemburgini özdirdi. Ülgü Rayonu'nun mesuli Hen Wen Liang mundaqdırı. Kölümümüz en dəsləbki bir qanca parnikdin 26 aqıl parnikqa köpeyib 112 adamın muqim işqi uğurlışıqa türtkü bolduq. Ülük rayonunun xadimi Qəmbər Çehrə Sulayman mundaqdırı. Bu yerdə muqim işləb kirimimni aşırdım, həm texniklardan östürüş, pərviş qılış əməli texnikisini öyəndim. Şincanqa yardan beriş siyasının yaxşı kəsb elib gəlgəlikiga rəhmət. Kaşgar yeni şehir nahiyesi Dongying şehrinin Şincan'a yardım veriş evzellikinden paydalanıp, növette Kaşgar, Shandong, Shufa, zamanvi köktaççılık ülke rayonu, Kaşgar yeni şehir nahiyesi Aqıl Yezigiliki kesb rayonu katarlıq 7 kesb rayonu 9 terikçilik bazısı kurdu. Aqıl parnik kölümünü 80 bin kvadrat metrga yet gözüp, 1000'dan artıq parnik yasap, 5000'dan artıq adamın işqi uğurlışığa türtkü boldu. Şincan, Şulı, Yezi İgilik Tərəqiyyat Çəklik Şirkti 2021 yılı Kaşgar Yeni Şehir Nahiyesi'ye makanlaşıp 1800 moluq zamanvi Yezi İgiliki Ülgü Rayonu kurup, Şendondan Gopay Tavuzi kirgözüp, Dövlət Şirki 1. Qatardaki şehirlerge sattı. Bir tavuzni 130 yuanga satqılı bolatdi. Şirketning muavin baş direktori Wu Bing mundaqdiri. Bazining ölçemleştirip teriş texnikisi pişip yetildi. Gopay tavuzining marka ünimi sijil gavdilinib, əslihalik yezi egiligidan süpatni östürüş, derecesini aşırışqa küşlük türtkü boldi. Şincan'a yezi ilgiliki cahitde bir qatar yardan beriş türleri arqılıq, Kaşgar yeni şehir nahiyasının əslihalik yezi ilgiliki kesip zanciri üzliksiz uzarab, köktat pişiklaş karxanısı 30 netçigi yetib, yılğa 150 min tonnada köktat pişiklaş ıqtidarını hazırladı. Şendong ülkesi Dongying şehri Kaşgar yeni şehir nahiyasiga nişanlıq yardan beriş xizmeti kumandalıq çitabi kesip türi grupsının xadimi Wang Bo Tao mundaqdırı. Bir gavdilashtirilgan kasb zanjirini nuqtalıq uzartib, yangicha kasbiy dehqon va yezi egilik texnikasi tayanch kadrlari ixtisosliklarini yetishtirishni kuchaytirib, ommaning ishqi o'rlishib kirimini oshirishiga turtki bo'lamiz.
0: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonining ko'plagan joylaridagi kutubxonalar ommaviy madaniyat mulozimati ta'minotining darajasini sijillashtirib, kitob o'qish bo'shligini a'lolashtirib, o'zgich faoliyatda yangilik yaratib, kitob o'qish, his qilish bir gavdalashgan universal madaniyat istiqomi barpo qildi. Bu yil yozlik ta'tilda Boyong'ulin Mo'g'ul avtonom oblastlik kutubxonasiga boradigan o'quvchilarning qayg'i uzilmadi. Kütüphane, balıla şehir deklamasiya kılıç, gayri maddi medeniyet mirasları kol münervençiliki, ammavi menfaat havalılık karış dərisxanısı qatarlıq, özgeçi faaliyetlerini yolu koyup, balılarını okuştun sırtkı vaxtlarda kol selip, emeliyetin ötküzüş imkaniyeti iyi kaldı. Bortala şehirlik 6. otur mektep okuçisi Yöy Yüşen mündaq dedi. Resimli kitap düşündürüşünü anladım. Kol ünleri sənayət boyumu yasadım. Yine boyaqçılıqını sınab, yezikçılıq ıqtidarını aşırış dərisxanısı qatnışıb, naiti xuş boldum. Dörbülcü nayeli kütüphanı yakında Cunxa klasik əsərleri deklamasiya müsabıqısı ötküzdü. Her millet ösmürleri ve deklamasiya həvəskarları kitap kumar ailele bir sahnede nomor orullab, klasik əsərlerini deklamasiya kılıç davamı da Cunxa mədəniyetini his qaldı. Bayanğulun Moğol Abdunum Oblaslı Kütüphana köp xil çökmü şəkildə kitap oquş əməliyyəti fəaliyyətini daimli qanat yaydırıb, kitap oquşdan həm bəhərləniş fəaliyyətini qərərlik ötküzüb, balılarını səhnəyə çıxıb, özünün kitap oquş hasılatını sözləşki ilhamlandırdı.

0: Bexatar qatnash muhiti yaratish hammamizning orzusi.
1: Ko'ngilli kayfiyat illiq tabassum bilan yo'l yurish bexatar yo'l yurishning asosi.
0: Ravon yo'llarni tanlab ko'ngilli kayfiyat ilkida yo'l yurishingizga amra bo'lamiz.
1: Jo'shqin kayfiyat, yiqimliq kuylarimiz anglovchilarning qiziqarli parang yo'l uchurlari bilan sizga amra bo'lamiz.
0: Radio dolqinlari orqali targ'on mehr muhabbat va ko'ngilli kayfiyatni his qila olasiz.
1: Shuning ishiningki 107.4 qatnash san'at radiosi eng to'g'ri tanlishingiz.
0: Men O'shirjon Xizr.
1: Men Rushangul Basit.
0: Qadrli anglovchilar, qani hozirdan boshlab programmamizga oid qiziqliq bilan qatnashsanglar bo'ldi. Bizning salonimiz
1: XT1074 FM.
0: Umak kişi dostlarımız mı hazır mektedeki mi yatkan buluşu mümkün? Aldırap.
1: Uykular kanmaydı. Tatil şunda umda uklap ügünüp kaldık.
0: Yeni bir mevsimlik ögünüş okuş işlerinin ki köyünün dek buluşunu. Ümit kılımız.
1: Yakşı ügünüp yakşı neticilen kolgu keltirge isledi gendek.
0: Umdan bol dey ders başlap ben bana. Mandanla ders ki.
1: Hoşal mandi de uyulduk bu silen emmin lan.
0: Yok onda. Özü bildi de hazırmış hadi. Birxil. Mən yəni arkadaşlarının bu avazını ətdiyin anlaşmıcı, mənim birxil bu vardı mədə.
1: Şunda bir xil uyqular qanmay, çoğunlarının tex uyqısı qanmay, ba kiçiklərinin tex uyqısı qanmay. Ma yollar tosulubatqan, şunda bir xil kayfiyat ilkilər mən vatam sizlər.
0: Aştaq qoydu.
1: Bu nasa proqramımız qatnasan
0: oldu cuma. Oma kiçik dostlarımız sizlərim qatnasan oldu cuma, burun qıdək ya. Əmsə.
1: Masa yolu şimaldan canıbka başkavet körükten tatıp halık yolu körükke hiç yaptım o bulacak. Belki yaman kentsiler cümo silah umakla. Bir mektep ki birip bütün yollarını tosif ettiğinle uzak hoptuken münçelik tosalmıgılı. Humadan çıktım cümo yaman kentsiler silah.
0: Yaman yaman yaman.
1: Şireli işine uçur yollaptı cümo.
0: Kaşka mekit yolu çıkılgan kızıl çırak tosulup mu şu. Şinifa kızıl çırak keketi. Maşallah bek köpken ma yolu kemmanla udul yolu mu tosak tosulup da. Bir kilometre dair gitip de diye uçurun arzuva vetip de. Arzu rahmet.
1: Rahmet sizge rahmet. Hoş, nurunun uçuyor, kırsak yol haber bire 44. başlangıçtan

0: Abdumobulla ko'p degan uchurini yo'llab turdim, rahmat sizga.
1: Rahmatlan.
2: Qarashangiz yaxshimi o'zi? Yaxshimi, mayli.
1: Yaxshi.
2: Mana buradan ko'rib turasizmi? Ha. Konferensiya tarafdan gelmişken mesulleri dinleyerek etkinler.
1: Buldu. Aydın Keşle'de.
3: O sizden sizden Rusya'nın bir başı et. Kımdağ olama, belen tutunlama.
1: Yaxşı.
3: Emniyetçiye. İlk oda yürüsürü bekledim. Bağlı alımda bir yetkinci tek yapıyorum.
1: Hı.
3: Hep kızıltıra kay kendisinin bütün yollaşında da var ne?
1: Hı. He, makul.
0: Maho Chisan Suidodan Vantai Yangguangchang tarafga mangan yo'nalishda mashinalar intayin ko'p to'silib ketdi deydi. Yo'g'on boshdan uchoray maho. Ikkinchi aylanma qo'shilish Ravan Rahmanjondan uchoray. Rahmat sizga.
1: Bizning maho bevas ko'rish uyimizdagi maho juba shipping xodi bo'ladi-da, shipping xodi maho veshinning shipping xodi bo'ladi-da. Apoyochalarga chiqarib qo'yishni xolisanglar, xolisanglar chiqarib qo'ysanglar bo'ldi, rahmat sizlarga.
0: Yaman oddiy shipping xoda, mandalan bassanglar bir administratorlikka bor, shuni bassanglar, do'stlarcha birga chiqib ketdi. Veshinga ajay yo'llar ittifoq yo'liga o'xshab qoldi deydi Naila, bek to'silib ketdi.
1: Ha, do'yindiki jibon bo'yatdi, har qaysi yo'llarningki to'silib ketgan bilaklar deymiz, ravo yo'llar deymiz. Shu uchurlarga erishmoqchi bo'lsanglar, do'yindiki jibon ko'zalam bo'ldi. Degan zangon yo'q qilishni unutib qolmagaysizlar, rahmat. Xotan shahrida yo'l xabari ma, yangi Tanay shimoliy yo'li ochdi debdi mana.
0: Yangi
1: Tanay shimoliy yo'li bilan 315-chi bilet davlat tashuvli shunami godo kesishgan chiroq bak to'silib ketdi, irmosh chermosh bo'lib ketdi degan uchun 10-chi bola yotibdi. Yangi xilu
0: shimo
1: bo'yar damankudin
0: so'xuy
1: dadiygicha Yaman duşa degan uchun Abdulla aytibdi, rahmat.
0: Ao Mihua ko'chasidan 65-chi o'tirib qarab mangan yo'nalishda, mao davan jeda opayrsoni ol qizil chiroqda mashinalar bek chiqdi edi. Ma Sarani uchur ekan bu. Rahmat sizga Sara.
1: O'maqlar uchur yo'limdi bu.
0: O'maqlar
1: bilan bo'lmoqda.
3: Vengan oldida mashina kengkeng bo'lib, mashina bek ketibdi, mao uyg'itirib o'tirgan so'ng mangan yo'nalishda.
1: He.
0: Makul makul buldu rahmet.
1: Şiçiho yolları Saymacan yol taraf qarap manga yolunda maşallah bek köp degen uçurlar. Ana ayabatdı.
0: Men Ulbuljan uçur yollapdı. Oğlum men arqalıq sizlarga şunda salam etdi. Hazır mektepke kirip ketdi. Dep salam etipdi jumu Ulbuljandan oğul bizge dep qoyıp kirip ketipdi.
1: Makul. İşte iş yetkizmesek em çataqçıma. Em tılanayım zorlaşan gün. Yol uçur.
0: Yan yolma doktor xanın aldığın yan Gonyarının aldığı kaygıca Biyancan Bingo'nın aldığı tötkü uçuda. Aşağıda bir vaka bopta. Şuna hem de
1: Aram bir toştu da bu tatil. Yo nimanda uzun kuyu etken bu ballanı. Şıkılıp. Bir tutuldum dedi.
0: Onda digen bile muallimler bile balla yani bir aşikay tatil kan bulsak devat edu. Aerodrom tonelinin içi de aeroport karap meniş yönelişte bir maşın buzulup kaptı. Dikkat kımanga içler ustamladaydı cümle karavan tortaksi.
3: Yılgar bir tema yöcünge yollarıma yöcünge körük karap manga yöneliş toslamış 44. başlangıçın aldırdık kızıl çırak yaptı. Bek toslar yıkar ha.
1: Do'stlar eg'ir ma'qul.
0: Majuding FIFA tarafdan ko'ni xo'rchizdan tarafdan menga ishdi yo'llar bek to'silib ketdi degan uchurni Kayzon aytibdi. Bugun avaray qanday ekan? Tianshan chuyda deb ammo Tianshan chuyning o'yirim avaray qarg'ilmaydi. Urumchi shahrining kelgusi 3 kunlik avaray ahvoli bir qarsak, bugun havo ochiq bo'lib, ba'zi bulutlandi 21 dan 33 Celsiya gradusgacha, chimi?
1: Ma kucha madaniyat yo'llari g'arbdan sharqqa mushu do'stlikningki oldidan 7-chi boshlang'ich maktabningki oldigacha avtomobillarni aytib ko'p to'silib ketdi deydi. Yakanning asosliq markazlik yo'llarida mashinalar bak ko'p, qizil chiroqda to'silish bor. Avaray shunda ochiqlikka aytganda uchirib bamsam kashkichi yaxshi qiraqlik qilib qila olmayman. Shunga uchirib edim deb, "Voy, shunga emas, u uchirib berib turing davomliq." Xo'sh kelibsizlar deb tilsin. Voy, nurg'on anglovchilarimiz qaytlatib paydo bo'pti.
0: Paydo bo'pti
1: ballarim. Demak, mushlarning hammasi atigini atiga o'rnini turmayapti, vetibdi-kan. Mush ballarningki maktabga berish munosabati bilan bugun atiga o'rinlardan turib boshlay deb
0: bo'lmoqchi.
1: Shu yan yo'li Ridaningki Ridadan Vanka tarafga mashallah bakchiq deb men qaysi ishga o'qiyapti men.
0: Aslima, o'sha Shipinxo kirsangiz bo'ldi-jumi, sizlarni shundan ko'gim ketdi, mush kunni bir o'sha jakamni ko'msam deb. Ay Shipinxo kirib ko'ring, o'sha jakangiz ne?
1: Unda emas.
0: Ma Donayxondan tekshirish punkti taraf qarab manga yo'lnish bek to'silib ketdi, tinchir chanlib qoldi-ku miya deb ma salomjam mushur yo'llabdi, ha.
1: Qashqa Mingyu maydonidan 9 oqqa mashallah bakchiqqa orliq saqlab, burilish chiroqlarini yiqib, uningki mangaslar deb ayki 618 uchur yo'llabdi.
0: Altay Gojadan aerodrom taraf qarab manga yo'lnishmi? Yaman to'silib ketdi, har bir chiqish tushish yig'izlarmi shunda to'silib ketdi deydi juma. Ma Hasanjon taksini uchur, ha.
1: Mao doktor Abdüveli doktor Abdurimcan doktor ya. Vodovava cintiyen çanşöyla diyit ye de pişiriyorlar da. Baptı baptı. Başlanıp da de hem de.
0: Başlangıç birinci sınıf kırıptı da kargançak da. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. H

0: Oui,
1: La
0: très
1: la
0: bonne.
1: la la la, menno qoymen şatxoram, illim pengat hesnamen.
0: Anlıkçıdan ciddileştirmek nakşeydi.
1: Uy,
0: Ma
1: tuzuk
0: umaklık
1: mu?
0: avazı bilen sel, ciddileşken keyfiyat sel. Bunda bir boşaşkan bu sizin avazınız, anız ciddiliş gitti cuma.
1: Onda ama siz bir etmek ha?
0: Aşında oldu, men
1: Sizin
0: itmoy men
1: ağzınız alınsa
0: şuma.
1: kendi uç gitti duyu. Nur.
0: Doğay
1: Yiyin
0: kuan,
1: dadım.
0: Xonsan yolu yığız bek tosulup kette deydi ama. Nebi doktor muşur yollap tike.
1: Doğay
0: Yiyin
1: efendim
0: dadım,
1: ha?
0: kalıklılık karabanka yönüş, başına kısal köp kısal çırak, lekelmek tosulup.
1: Aşkım Nurgu anlıyorsa balla olan tam payda oldu ki.
2: Ne duruz getirdik, riyasetler, yakışmışlar, şoför dostlar, yakışmışlar,
1: Yaksın
2: mavi
1: ses.
0: Yaksın ses.
2: Resim, şişten neyse,
1: He.
2: yangından karasmanga yönüş.
1: He.
2: Mavi aldım ki, maaşlı, aşırı yangından karasmanga yönüş.
1: Zıplı
2: Hatır ki, aşırı ki, cüdan karasmanga yönüş düşünme.
1: Bek tozu
2: Tabii
1: gitti.
2: Yaman yaptı, şabur da sana muşu yolu kimler yıkaç yolunu aynı tanesini tercih
1: Buldu, makul. Bek tozu gitti. Behlam tosup da. Altı ay yolu götürmü körü ki ayrı durum taraf karapman kayı yolunu iş bek tozu gitti. Düğmeyen, meygü şarkı duçu, dedi o. Anıma programımızın Abdumabul Kulübü faaliyetimizge kadarlı kanlıçla. Namı kulaktan kullakı yetken pulunuzda tecaydıgan. Pulunuzu tejeydigan milliy girin aptalary qatnaşgan diýme. Andan ma isel tämizde şerişik paýetimiz bolsa Akmer Wahid ullary, ýaglary, görüşleri açyk ullary, organik görüşlerini Akmer Wahid maslahatlaryny işletip, tamaklary bek okşaýdygan a mehmanlarym bar go.
0: Dogra,
1: dogra. Mehmanlarym qatnaşgan. Andan
0: Dodoşa.
1: Dodoşa, Dodoşa näde? Şiýi Dodoşa qatnaşgan. Şiýi Dodoşa näde?
0: Udulda.
1: Adıl so da zanik udulda. Şu adam da yolu sürbeye maçı sana Dodoşa'nı aldı. Ravan di sana buldu kere
0: sonra. Şu Dodoşa'nı aldı ya. Bak köyü köşüdüğün yerlerde toslu şüphan yakı yollar. Ravan di kendi köşürbeye sana tamamen buldu de.
1: Biyancan Bingan'ın ki aldı di ki Kızıl Çırak'ta Hill Raurus sürkülüptü.
0: Ay ya da azırak bir
1: vaka buldu
0: sürkülüptü. Toslu şüphan yakı yollar.
1: Hopla, dikkat kıl mansup tiki ağırlık saklap sel ha.
0: Dilnur ben bu peyda oldum hem de bunun ikinci gündü peyda oldum ha. Dilnur peyda dep men ba hem de bunun iki uçur bir yirmi edeydi cümle Dilnur. Bunda az gip onu sturun ha. Donvay Khan bekle usulup gitti diye uçurunu İlmurat evet yaptı. İlmurat mı peyda yaptı?
1: İlmurat. Seyfa.
3: Son gün Sema diyor ya. O için ben daha da özgürlükte. Son bir gülen de kızı çok tutulup kılı bir yerler gitti kapta.
1: Ful.
3: Kısış bekleyin bunu bekleyin.
1: Şu Donvay. Eşi elektrik tutmansın.
0: Şunu ona yoparga arzu olarak rayondan Çin Tong şirketine yolla ettiğinde iş kımangan işçi hizmetçiler bilen biz hop gidip de Büsencan. Şuna uçur bir yerip de atlan nançılık gidikler mi bana yakaşı Allah hattımız şu de Allah hattın dep koyup de.
1: Ma o varis doktor mu uçur yollap da bugün iş kılıp pekil tosla gettik cuma dep. Biz çünkü günden başlayıp, o çembe günden başlayıp digil tuğan. Mağandıgan liniyarınlarını abdan pilallanla. Hem de ma okuş başlaydı, okuş başlayan dinkin. Bazı devamlık künüp kağa yoldu mansanla işte tosulup kalsın. Eğitim şundak oldu, ögülüküm şundak oldu. Bugün bekerek şundak oldu, eğitimden başlama bir ayıp dedin ki azırak yakış oldu. Andı yeni bir deydiğen gep nema digen çağdamış. Oyunup ütüp gitiş imkanı yitip bir kısım yol bilekleri var. Ma bir iş gün pilallap. Tohta azırak yırak olsun, ma yolla meyan paksam kanda ola, a yolla meyan paksam kanda ola deyip. No, uzanlarını ki,
0: haritanlarını.
1: Da bir sızıp bir yol tipi anlaşıyor. He?
0: Aşında kıl buldu tamamen
1: mesela.
0: İçkinci aylan bilen minik imkanı itibar dostlar alıp kalsanlar. İçkinci aylan bilen mansanlar mı? Ama sağ yoldu mangandan cık ravan.
1: Buldu.
0: Sen aylangan ne kalan bilen kalır. Ravan yoldu mangala isler de. Ayı tuzlup, ciyli op. Rol kumuşlap, üstü otağından değmen koy. İşbar muallimi gel kıptı anlayıp demedik.
1: Anlayla.
4: Halif Dağar.

0: 北京的丽江的分市嘛，会有你带游了到那边。马步财经大学的火车站的，而且因为公司上的奥德刚刚没下班，本来是偶尔来走走，而且别人买票子没什么事，打算走走去嘛。
1: Maqul maqul mana yuzim ishtajingda shada o'qiydigan ma'lum bo'l. O'qiydigan deb dars o'qiydigan. Oy dars o'tadigan.
2: Dars o'tadi.
1: O'tadigan.
2: Muallim degan mi?
1: Muallim. Muallim. Bu muallim azir deydi, ishtajingda shada maktabdan o'rlashtirmaymiz, ashu Abduz ne? Poyestansda Abduzimiz var, da qarsin. Ishtajingda shada deb yozib qo'yib qapasi shuni chiqsa biz akalimiz yang ballarni, chimmi?
2: Sayuli yang xolining oldiga janub qarab mangan yo'lnishda to'sinish nihoyat yig'ir 9 km ish qilib qip qizil lashinda turibdi deb uchar to'rt taksi niyoz apandim. Davon janubiy yo'li, davon chidavan. Janubiy yo'li qizil chiroq, Wen Chuan Lu qizil chiroq yig'ir to'silib ketdi deydi tayir to'rt taksini uchori, ha?
1: Yaxshimisizlar. Sunniy amro yo'llarida mashinalar bizga ko'pgan rahmat deydi Mahmudjon taksi. Nurshatning ovozi uchori.
3: Siz bo'lsam bo'ladi desa,
1: siz bo'lsam bo'ladi.
3: Ol qo'y mashin bor. 2008 deyilgan. Bir odam 5 qo'yliq.
2: Tez bo'lsam bo'ldi.
3: Ikki bekat bo'lmoq, uch bekat qolsaydi ish ketsa.
1: Sayjingda shu boramdi.
2: Sayjingda shu shunda o'tdi. Beijing shimol yo'lda mashinalar intayin ko'p, janub shimol yo'lini ishlaydi. Oblat taksi.
1: Rashida.
2: Ma'qul bo'ldi, rahmat Rashida. Oblo apandim bugun ishlamasam bo'ptika, bugun dam oldigan kundikan to'q yo'llar to'silib, nim deganmi bir dam olsam bo'ptikan deb, bu dam olman deb dam olalay degan sizda Qirg'inchoqda bo'pti.
1: Taksi yashta qamas bu.
2: Taksilar.
1: Beijing shimol yo'llarida mashinalar intayin ko'p, janub shimol yo'nishda deydi. Oblat taksi 8600 ha.
2: Suniy amro yo'llarida mashinalar bizga ko'pgan deydi Mahmudjon taksini uchori bu. Rahmat sizga, jumi.
1: Nochima to'q go'sht taqtida emasmi deganda?
2: Ha, to'g'ri.
1: Ana pishdi bugun. Ma to'q go'shtni taqt bo'lamadim hozirgacha. Yo'llar bak to'zlab ketdi. Voy voy voy voy.
2: Hatto shu buni undim sarrak yo'lga chiqsangiz olamdi nima?
1: Ashta qiling. Buni undim sahar chiqib to'zlab to'g'ri borliqda taqt qiling. Ashsal oson ket. Asma. Arzimaydi. Mama qizim bilan tunigun urushib qolib tas qoldim aldoq kuni. Aldoq kuni men tunigun kap, tunigun bir aldoq kuni bilan tunigun.
2: Nimdaydiki?
1: Ha?
2: Nimdaydiki?
1: Chunni ham bozulab qaram bekadim bekar.
2: Telefon to'q qolmabdi-da.
1: Voy balam chunniyanchi omamsiz dedim.
2: Ha.
1: So bu to'da udoq men qilmad emas qotad. Ey. Endi men qo'p desam Opsi bo'xshash. Nima bo'pti? Nima bo'ldi? Men o'taman deb beray. Deb shuni bilan ochib bo'lam soatda. Ekit bordi juma xali Iroqiyalarga bortoq. Ekit, "Ey bola, men qaytirib aytman" deb. "Voy! Qaytirmas" deb. "Voy, Mishadni olgan kim Mishadni qaytirmamsiz" deb. "Ne dil qaytarsak bo'ldi bu" dedi. "Ey biz o bordiga yet, uni qaytirdigan odam yo'q, qo'shni qulmaning uyiga kirib qaytaqil bo'lamiz" deb desam, "Yo'q" deydi. Desem şunu qanda qılsa qaytıp gelgen qaytırmız dedi biz 6-7 saatda qaytıp gelmiz belkim et qaytıp kelishimiz mumkin aşta qılımız varsa et qaytarsaq boldı dedi hey o 1 saatlik manç buldan çıxıb gelgen olsak ha dedi o
2: saatlik iş qoyum tut qoy aşınız
1: çıxıb aşta çıxıb gelgen qara o çıxım deyib oturub doğru mu xata mı aşın qığını Çoğundayan bağlıdan birini az bulmamdı deyemem de.
2: Fakat bulmağın çağda aşı sırtıyla kızıl kılırgan çoğundayan bağlıdan. Fakat bulmağın işletimel iki minin kuskuma gireydi aşı bulgan.
1: Oy bu cık bulgen var ya onu karısınız hesaplap.
2: O zaman çoğunu kısınız tütköy bazı yerlerde.
1: Ötkenini bir kettim aşıda. Aşıda mecbur kılıp ben yaman testelik savma kılıp. Yaman test basılıgan bir yerler var ki besip elip kısam. Qaytırdığı vaqtı 6-6.5 qoy tutub tamam mı? Bir dəmgila.
2: Vaqtı qaytarmısınız da 30 neçə qoy, 40 neçə qoy bəzi.
1: 6.5 qoy neçə do top gəlirdi o qaranğa şey oylayıb qa.
2: Onu da çoğun deyən bağdın birisini əppəsiniz aşımı qolay olur.
1: Hə, şunu mən birini əppirəy dedim, sən onu mən son kamsa götürüb görəbdim dedi. Moşta qılğan bolsan çıxma mən sənə deyə qoyay. Moşta qılğan bolsan. Deyib uruş qaldım qıra. Çoğun deyim mən, mən qız üçün ondan çoğunluqdu. Çoğum çoğun deyən bağımız zorluq qımaydıqan qız mağabı.
2: Onus inik, onus inik. Toktuk əkəsi meyli mən yatakı verib çoğunluq qılay deyib çıxmadak.
1: Çoğun oğansır bəkciyli qıldık əcəm amış,

0: demiş balığa. İyi beyaz balığa çı şundak pulunu kocadan süpürüp tapudu demdumuş atansını. İyi otansı hiç ağırmaydı be grezle. De pulculuk insan ajına kapılıp gitip tuğu.
1: Ma o badamandın motosiklet toksiklet mindigalla kalpak kemeye 3-4 mindigan bok kaptıcı ma? Ben bir şikayet köygentte maç takmış öldü. Badaman taraftan bomboşu. Gerçen çödüm köyge ağzı katına saksılırmaz. Katlık tertipseli iş tüze işlerini hep yer batıdı. Onuşla kala bulam he?
0: Hemen kırdım bu hadep. Raziye kırdınız. Cuma uçur bir işini başlasanız buldumuş. Ballarını mektep kapırdığına hanım kızlarından cıklıgıdın. Bugün bana bıraklı cıklap gitti ya. Uçur bir yerden hanım kızlar he? Şu balların hemisinde şu opları mektep kapıram de. Sen çıkansa dabıza etrafları koşlanıyordu. Şunun da aravanken deydi. İbrahim dediğine uçur yerek.
1: Erkincan.
2: Kucağının vuyin alo yolları şunun da aravan ha.
1: Kucağının vuyin alo. Kucağı vuyin alo yolları aravan dedi. Sen çıkansa dabıza etrafları da koşlanıyordu yolları aravanken de. Uçurunu İbrahim dedi ya ver.
0: Abla kanı. Boşunda saçal balla bakken cuma benim kızım Wuhan'da okuydu. Kotenden aeroplan bile miyin desem. Ya poiz bile bana ben poiz ezanken de. Bu yüzden mangdi deydi ama tor taksi 55-53 na kızı.
1: Bazı vaktlerde hesap atın obdan kıpır kanlacım ama poiz bağış gerekçe ne çıkı vakt gitti o bağış gerek ne çıkı vakt ama kaydı o. Kancılık yedi kan nesi oldu anı poiz bir kançı bol ağab bir kançı bol. O da hesaplap gelse a iş kayı buru mesela yazık tatil boğalı vakitte. Kaydı dıganın biletin evası mı bazı ezan toktaydı toktaydı karan.
0: Aşına ezan toktaydı andın çoğu yeni bir iş bakı ama poiz aeroplan bileti iliştik çoğu. Mesela özellikle yıkkın boğa nahiye şehirler. Mesela bir saat, yirmi saatlik bir nahiye şehirlerden ayrı durumla bağlı. Aşağıda mansanlarımı şuna ezan toktaydıken cümle. Hilin tarafındayken bazı.
1: Doğru.
0: Aşağıda biletlerimi bir körüp yıkınlar. Mesela aeroplallık ballarını yolu salimen deydin. Hatta Allah'a
1: upkasın. 15 koyuklu akoşun layık bir yerip.
0: 15 koyuklu bir yerip. Ayağda mansanlar ne 200 koyu bul ne?
1: Ticap kağılı oldu.
0: Ticap kağılı oldu diken cümle.
1: Abla karay.
2: Mustafa Ağa, bizden bir trep dışında araban. Zahalımız çoğundan da oturup kaçırlaştın. Abi sağlandı. Ağzını bir araya çıkıp. İşte kayı oğandı kartım. 18 yıl çoğundan boşluk çok soğuk dedi. Ama bu kaygacası anlat üzerine meyren kaldım.
1: Siz Muhammed gelsiniz de.
2: 18 yıl çoğundan
1: boşluk çoğundan boşluk çoğundan boşluk çoğundan boşluk çoğundan boşluk çoğundan boşluk
0: çoğundan Altay yolu balla doktor hanısından aldırdık üzük sızıklarını bıraklı yukken bu burunkıdak teyatı okul bulmaydı cümü köpçülük dikkat kılaylı ya dikkat kılaylı deyip Gülmire uçur yollaptı ma uçurdun bir paylanıp gidiyorlar Altay yolu balla doktor hanısından aldırdık ki üzük sızıklar ayyada teyatı okul bulmaydı iken cümü yalnız can yolu ravan koşuyorsun işte
2: Altay yolu yaman tutlattı cümü ama kebrede onu görürsün başlat karıştırman gayrına
1: Mem avazlı kuşur bireydi gende taksiyenin öl 5-14 muşu haletti bensiniz buldu Aydın keşlerde.
2: Uçur ya tepkiler yola yüksürken sile cuma tepkiler. Ma perkelik vakitte aşın. Badırınlarının yoksakını kaçıracaksak. Gitonuzu koyarttan lan bana diyeceğim. Bak Elida Hanım'a dikkat çekken de bizden okul. Kısırlarımda koyması buldu ona cuma.
1: Ya onda deme ama uçur bekçe biz mi toktumay uçur bir vatımız var onun üstündeki yetkiz vatımız var.
0: Yüzümüzden fakat gipin kılamadık hazır.
1: Çoğun yan bağdım başka gipin kılamadık var.
0: Ma toluk sanmap diken ben deydi açın diye bana sağandım toluk kırgızıp sanmısanla 99 koy pulun tutu ağam bombaydı ki aşınağım dikkat kılınla deydi cümü.
1: İşkılık. Allah akıcı aşılar bir yanım kısa oldu ki benim şunda açığım kep başı.
0: Yanma dedi açığım
1: diyorsun. Yanma dedi. Boy ne maşını toktun dedi cümü takit maşını toktu toğun deyip neyim bol dediysem çavuşundan birden tutmuşsunuz ben çoğun diyen bozuluk olay dedi. Balam, onda kımağın karan, biz bak yırak kımağımız, bu yerden kep boğucu varlık, burmucu vakit geldi. Bu bekçik bulmaydı o, kanaklı memse deydi o. Siz maşında tok kaçılık ol boğandı ki, sım elin ha be, on köyga. Sımdın birini elip, uç maşına kıl kopuyor.
0: Aman işten dökeyin o sım
1: deyip. Uç maşında lan kaçılsanız bol desem, makul deyip kırk etip, aldırdım okumadım. Sım yok ki deyip, ajan çoğun yapı açıktı.
0: He bu bitti. Canı baylamı sayıyla kırıp mağın yolun işte, maşallah bek köptüken uçuranı obul kalsın efendim. Evet, tutucum, rahmet
1: size. Emdoğun.
2: Ya yürü. Başo, daha önce karman kayın diyen konuyan tutacak bu katıştı. Hatta yakıp yaptım ben parçaya yolla uçuk iken daha önce karman kayın isteyen yüzüyen de karman kayın tutacak.
1: Buldu ma o maşının köprüsünün hazır cayım tuğul 5 metre oldu uklap kalaylı dedim ben Donay Khan Şamiyen ye bu yavzu Şamiyen ye bu yavzu iş kılıp pek tozluk etti dedik o ma o İrşad Oh kepte
2: Otuzun yolu kabarı Ahmet Şen yolda maşını köp tozluk yok
0: Ruh hocamdan garibaylama çıkıp tozulup turplu kaldıkmış ya da şimaldan canıp kadigen uçurdan Ahmet Can efendim evet rahmetsiz gecmi Şunu olay ma o Eğer çoğun diyen bu adın pul tutuğa kan bulsa

0: turg'ul bo'ladi ekan deydi. Qay turg'ul bo'ldi ekan shu. Nim qilib bir nimlar qilib telefon qilib
1: qay turg'ul. Ish ko'zim tutsinmi?
0: Ya masalan ortiq masalan tutib olgan bo'lsa-chi, pulni ortiq tutib olgan bo'lsa.
1: U ortiq emas tutib olgan pullarga chidmay bo'lsa, ortiqlarni o'sha ketadi odam. Ishkerim soatda 40 km yo'l menyaptiman deydi go timtas.
0: Men shunda hajo ishkil yo'nalishda shunda ravon ekan deydi Ahmadjon radio. Men japa tatib oran izlab deb yo'llab uchur bersam o'qmaysizlarga ishkinglar xab deb.
1: Xapomon xapomon juma.
0: Otanlik sayohat o'rinlarini chu men avatib tikan siz avat qo'ydiq payma anglug'uchimizga so'rgan Aliyaga. Sizga yaqinmabdiq chu avat qo'ygan deydi demayaptiqda. Ajab bo'pti.
1: Men shunda hajo ishkil yo'nalishda shunda ravon ekan Ahmadjon radio.
0: Tongfang yo'l yo'llar ravon degan uchurni Gulnozdi bobo avatdi. Rahmat sizga. Savi singlimiz uchur yo'llabdi. Rahmat. Do'ngmali qizil chiroq shimoldan janubga mashinalar jiqtaydi. Oq kapda. Rahmat amon.
1: Go'sh vazirning oldi qo'shilnishdi yo'llar ravon ekan.
0: G'olibiyat yo'limi boshidan qishuna ravon ekan.
2: Adamlarni oldiga keldim. Ma'lumnis yo'llar ravon. Qarishkana tushun qo'ylangite. Aqtaran başlap tutuş başlap tutuş. Yayılğı. Kaçın tamam boğu de kazıcı.
1: Bu oldu.
0: Makul buldu rahmet.
3: Oyun yatırıca kodu ve yol kavrı. Aydın. Hali bir yer söyle. Yani sen bu yolu yıldan aydın. Şeref dostu karakmalı yolları var.
1: Maqul.
0: Raziya qiziq ekan. U yantoqmi, yantoq, bu yantoqmi, yantoq. Sizlarning liniyaga kirib anchumuncha chaqchaq qilib tursam qandoq deb.
1: Bo'ldi. Raziya bo'ldi, bo'ldi.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Qarshi olamiz.
1: Ha.
0: Raziya. Chaqchaq qilingandansa.
1: Mingdalo yishovning oldi yo'llar bek to'silib ketdi degan uchun ayqoyayi yo'llabdi. Bo'ldi. Rahmat.
4: Tianxia rayonida Lüçün Dacharayını selinadı. Lüçün Yunshan, Lüçün şirketi Şinjan'a kirgen 22 yılın buyan Tianxia rayonida salmakçı bolgan tunji Dacharayını. Sığdırış nisbeti 1.12. Dachi bilen Avrupa uslubidagi uy kiralaştırıp selinadı. Lüçün Yunshan Dacharayını kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesele soran.
5: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Qashqa Sharqi yo'lda mashallah sal ko'p deydi to'g'ri taksi Yusufjonning uchurida. Atirgul cho'pur ustamlar sizlar ham shunday qilamsizlar to'slib tursanglar qarshi tarafdagi mashinada vosh vosh tezlik yurib kelsa maydasigonlar kelib ketamiz do'stlar. Sizlar ham shunday bir xil hissiyot bo'lamsizlar deb.
1: Bo'ldi, hammasi aka bo'ldi.
0: Asosan shunday hissiyot bo'ldi ish qilib. Ha.
1: Rashida.
0: Ma'qul. Qashqa Sharqi yo'lda mashallah sal ko'p deydi to'g'ri taksi Yusufjon. Rahmat sizga.
1: Oydin kechlarda.
2: Bugun davomli yo'lovchilar qatgan mobil qizib tirab Vatikan hujjat tarafdan kelgan vaqtda mashinalar.
1: Bo'ldi, Sayfa, choringiz.
3: Tayyorlay qarsam qo'shimni siyamat o'tib tushdim.
1: Qara.
0: Qiddiz.
3: Qisqa yaxshimi? Xabar qilaman. Mashina mobil qizib kirib ketgan. Taksizar qilib ketdi. Qanaqdan chiqdi?
1: Qarangiz olsun. Davomli taymizga chimsin, yevatmaydi. Qarangiz olsun.
0: Uy, chivin bilan etishmang, bola etishib bo'lmaysizmi?
1: Chivin bilan etishib bo'lgan hodislar xil ko'p. Sal turib, mashinani bir bexatar o'ringa to'xtab. Ha. Unondan keyin derizildim, butun etib etib unondan keyin qon tutib, esib qo'yamsiz. Nima ishni qilsangiz bo'ldi. Hozir xat deb ko'ngilingiz pikib qo'ydingiz, ha, qazib qilgan qilganini qival. El idoraning oldiga barman go, yo qo'rqib kirman go, shu vaqtda nima qo'ytmasin deb.
0: Qarg'iz olmasa, siz chujimi?
1: Sartır bir mi kıydın ha?
0: Siz aç kıyırışkan sırtık uyağı konup uyağı konup da kızın yaman cil kıyıp gitti o maşinaya diken vaktinizde. Sen aç karınız yok mu yenge? Öyle geç uşurcan diken dek. Sizin yiyip etmeydi deyip koyun. Tene gün ballarının çeçen yasatkılı satıraşkanı kırsam sel kıskı yasap koyup diken yığılap beni aşağıda cümü koçul aç satıraşkanda bir kıl diye cümü işkılıp deyip mukaddes mi aşı tene gün sel. Qosuq kelib qapti bolsin. Yo'jinga yo'llarda mashinalar ketdi
1: xursan.
0: Asosan.
1: Qosuq qoldi. Yo'jon uzunroq yastima, uzun yastima deb. Unmay bo'lim boshlang'ichdan bolalarchi.
0: To'g'ri, boshlang'ichdan bolalar ya.
1: Deq long way qilib yasaydi ekan bunday keynin da.
0: Asnama?
1: Boshlaq mo'sh tarafi neli? O'tursin uzun, keyin tarafi uzunroq qilib bunday. Ashna qilib ke. Bo'pti, ballarni menda bir ancha-muncha go'zallik tuyg'usi, sandoq yetildirgin yaxshi. Nemiz ma'qul deb bizda go'mish o'tasa. Aşında ışık putunu arsa kısa bir peşen onu çürüydü de kontrol başka. Aşına attı var?
0: O burun aşına yasap koyattı ki çoğunlar benim isimli kılıççı aşı. Çok tarafı kazara kıl çarşı koyup iki tarafını paks çürüyü tetti. Hıylı paks çürüyü tettim daha isimli kılıççı akamlarının çeçinde adam.
1: Old yet diye ki gezit çaplımız çürenmeydi de hem anda kışı vardı ya da hem.
0: İlk kıtık çarşı aldığın ilk maşınları çarşı çişli valı da hem.
1: Ha çişliydi
0: o. Aşında bir maşınları balı tuğu ilk çarşı aldığın. Çişli bile bu çarşıdan yulup da kaşıyordu.
1: Öyle kap kısmının kasmaklığı.
0: Aşında kılıttı.
1: Kap gideydi o mu ağalık?
0: Hazır diken satıraş kallığa kırsızlığa 15 minüt şu
1: anda çeşke. Usturunu bileydi kan neymişsin neymişsin?
0: Kapkı daydı şu.
1: Kapkı ya. Şunda mı kasmak ya şu kapkı mı da o koyduğunuz var o.
0: Beycim yolu işe hoşu koyu atırapı da maşallah bek köp digen uçurun Esen Can taksiye eve atıp da. Digen de bu neyim ha Esen Can taksiye kalkı. Begen tıkanmasın mı Dodo Şani?
1: Şi Dodo Şani begen ha.
0: Şunu ulan mı aklap ayalımı bir yüzüp gelsem toy hatır günümüz dedim o. Digen de o. Şunu ulan aklap öydükler yüzüp manda geldim. İşki yüz koyu içerdik tallı valı dikemiz ne mi isek bulayı bir diken şunu da okşay diken cümü de başı.
1: İşki yüz koyduk tallı valı mı diken sile?
0: Ha işki yüz koyduk tallı başı yep başında kepti.
1: Toydun mu?
0: Toygandı hem dişke ilen. Tabi şarkı oldu maşallah köprak leken tosunu çok daydı.
1: Ayalınız hoş buldu mu?
0: Hoş oldu.
1: Sivlenmiş o 20 yıl birli yaşap.
0: Dodoşa yigini gibi.
1: Dodoşa
0: pek olmaz. Hoş yok hanım kızım işte küçükle bir işlağım hoş yok. Digen alem çıkıyor onumuz götürülüp gitti. Bret al.
1: Ay etsiz onu tüketti de sence hatırcam bunu onu. Sizin işini mi kımakallı katarlık işini mi kıpayama geldim de işte yanmayıcı mı? Sen bilen birli yaşap ben ne mi geliştim de işte mi yanmaydı
0: etta. Ne mi kulluk gördüm de be. Ne mi bir rahat gördüm ben sana deyip be. Hizmetin de kıvattı ben kumen hazırlıkça. Depe.
1: Şu vakitte onu kımısınız mı yani bulmaydı likinen bek.
0: Hem de müştak. Yani çoğlam emez şu vakitte
1: uzun. Rast tersinden gel okşaydı hata oyla kaman. Şu... Açık kep kakan vakti da kıran. O bu oldu siz o. Nur kep pekiniz unutup kaldı o. Şiyi dodo şah pekiniz unutup kaldı o. Epe gene pesil içimlikleriniz var o. Yeğindin ma pesil ram içimlik çıktı. Şunu unutup kaldı o.
0: Mihmallarım kapağınız.
1: Mihmallarım kapağınız unutup kaldı da. Ahmer White un may gürüşlerini aşı iğir götürüp aşı nönetiş kavetlek açık kaldırınızdan dağıtıp hemen unutup kaldı. Ne çıkarttım tık maşın sığımı anağımı kulaktan kulakı etken molli girilanı koyup egentiniz. Onu unutup etti.
0: Biz o ançı mı hiç unutup gittim sile kündül unutup gitti sile o neymiş kıgan. Nim buğan ka.
1: Siz bizi
0: neymiş kıvat sile neyim kıpagenle deyiz.
1: Neyim kıpagen şu. Вам менин баламдын мектебиндикчө ошо чачка шундай бир чоң катты өстөгүл коймайды караңлар.
0: Ошондой шу башлангыч
1: мектеп болот. Чечи узунураак болуп калса шундай.

0: Aşın bir vatken de kil lan yüzünüz kaçıyor. 50 koyluk ayaktan birini alırsınız çıkıp lan. Çukum ilan alırken ağınız kaymışsınız mı? Bir an hep bundak gözlük koysanız. Gözlük yaşık. Bunda kıp gitti ki. Bunu vicda azabı tatkızı bir şıkkıl verdim kıvıydı biz anlıyor bunda.
1: Şanlar kiçikten tatmışlar bir kazdarlık duygusu da çoğun kılımızdan.
0: Şu. Nahayeti cephalık. Aşın da kıyım kılıp. Aşın da kıvıydı biz.

0: Fınhum. Fınhum ayık yiyip yaptık ya işin
1: canı. Kızılma mı şu? Kızıl emez. Kasiyo etmeye cümle ben de koyma.
0: Bu yedik şaptalı çiçeği ho.
1: Fınhum sen de emez.
2: Ece iyi sensin canı da emin ki. Seyman Çakon'da gerçekten ödülü yanlıdan korası bir balığa et geldim. Bir katarlık balığı için. Buna akıl değil bu balık. Asla canı tanıyın yani. Ben en balığı var dedi. Sıfırını dikeyim.
1: Yaman balı var?
2: Bir sıfırı ben bir yeri tutuyor. Bir kez de sendim ha. Sen seyim ha bu kez. Dört kişi kaldı karanlık. Geçen bir oyun tutuyor. Bir şey söyleyin efendim gül etsiydi. İşte kaçan bir adam bu balanda.
1: Çünkü o.
0: Yaman balı diye yaptı mı? En yakışı amal daydı o bilin önce. Ata anam atansa yakışı karaydı. Tabiyle ben mi şundan buluşka intilgen? Allah'a bazı değil. Sözlep üyetkenden ülgü bulup durup üyetsen lan ama o padarlık terbiyesi yakışı oldu deptir. Doğru ama gepiniz mi? Korul'dan yolu çöre nefis kimya yolu poştu binasının 218 godavgıca veşşi tosulup gitti. Ben turu atkıl 40 minut buldu. Ma yolu kattıyken ben la ha? Ha ma yolu kattıyken ben la deydi. Cuma ma alımcan. Korul'daki dostlar paydalıp gelin la ha ma uçurudun.
1: Mao, çinik kitaplaydı kalma otumuz.
2: Önce tutuyorum, yakınçlar yakınçlar.
1: Yakınçlar.
2: O başkanı şuan balırlar mı? Ben daha iyi ben okuyacağım. Oğlan mı? Eskiden son sınıf okuyacağım oğlan mı? Sen çıkın tekrar getirdik için. Çatıra çıkan olsun. Şırlat alem malem kılıp aşır dehter tek kodum değil mi?
1: Oy aşta çopçoğun valla yığılısı mı? Karap duramsız mı?
0: O kadar kılılı demdi o çöpçüğün bana ne küçük balası o koltuk kısılıp yürüp maşına bir hissilip mağıp mansa. O çöpçüğün bana yığla kestik o ters cümağını bezlemekte kayıyordu.
1: Ya yığılma demem de o.
0: Hırıda kulap kop keldik mi deydi o yok desem ay buldular deyip yani devamlı kulap kaldı. Işık keçti de ha deydi o ki onu.
1: Vay vay kulay çok bol değil deyip de
0: ha. Uğuş hem de ayar cili olup kapılıp ayak karap mayak karap oltağandı mı ana kulap mangan mı yakşı ya.
1: Hoş, kadarlık anlıkçı dostlar. Hazır bizdenki bir vasıta anlıkçı üyümüzge muhbirimiz Zumrat'ın telefonu ulandı. Zumrat, yakışı mısınız? Yakışı mısınız?
0: Yakışı
3: mı? Yakışı mı? Rusengil'de yakışı mı? Yakışı mı?
1: Ettiğin seherde çıktınız ha?
3: Ha.
1: Saat neçi bile çıktınız?
3: Saat 8 bile mektedin aldığı kep uğandım.
1: Hoş, onda olsa anlıkçılarımız neki çıktınız da, nimi sebeple çıktınız da bir devletin anlıkçımız ayrarlı kaldı oğaya yakışın.
3: Radyo anlıkçı dostlar, yakışınızlarına Zumrat Mutallib. Hem de bugün Ürümçi şehirde okuş başlıkanlıkının tuğuncu günü. Şuna muş münasat bilen, ben etigen Beycan vakti saat 8'de. Muş Ürümçi şehri Tianshan rayonu, Mingda yolu'a caylaşkan Ürümçi şehri birinci başlangıç medekçilip ziyaratı buldum. Şundakla muşu katnan sahçıları ve muşu ciddi işlerge takabül turuş, Abdunum rayonluk ciddi işlerge takabül turuş, başkuruş nazarıdaki alakadar hadımlar bilen şu birinci başlangıçtaki okuyucularga tonca saatlik dersini öttük. Bugün endi etigen saat tahminen 8:30'dan başlap okuyucularının bir şu mektepe kiliş yukur pelisini kütüb olduk. Dostlarımız, küçük dostlarımız okuyucular karısak şundak ruhi kıyafetine yakşı. Adına ata anılarımı anlı kaldım şu okuyucu ballarını mektepe ekilip yolladımı alaydı bir ilaqtı katnaş tosuluş ya ki bir kalaymıkan ayfalla yüzlerimde şundak yakşı mektep etrafındaki yollarına ayfalı. Anan ekin küçük dostumuz mu karısa şundak dostları bilen körüşüp yan okuş mevsimi de şundak yakşı bir halette mektepe kırıp gitti. Onun için biz şu tonca saatlik derste katnaş sahçıları okuyucularga bir hatarlı cihette, katnaş bir hatarlı cihette nurgunluğun bölümlerini söz etmedi. Anan ekin şu ciddi işlerle takabül turuş cihetimi özümü kutluzuş küçük tedbirlerini küçük dostlarımıza öğütüp naiti yakşı bir ünümünü hasıl kulduk. Hem de şu katnaş sakçısını ziyaret kılış ceryendi mi bizge alayda asker tadığını hem de okuş başlıydı nurgun şu o mehtap rayondaki yollanan ekvali yolların besini ağır buldu. Hem de müşünak ayfalı yolukkanda hem de ata anıla küçük dostlarımızın mektepke apırıp ya ki yanılgan vaxtıda müşü katnaş kaydısına alay darayı kılsak mektepinin etrafı kayan vaxtıda süratini astılıtıp ortak müşü yakışı bulan katnaş mühiti yarasak okuqıcı ballarınki bir hatarı gege birlikte kabalatla kılsak.
1: Buldu. Bugün etkenim de müşü birinci başlangıçtaki aldı durup sile.
3: Tora.
1: Maşallah ilgirki vaktlar kargan çağdı köp kodayım ene.
3: Avtomobiller köplikin endeyim şu birinci basan uç mektepteki aldıdaki bir yol ne tuş duydukken. Okulcu ballarım şeyge kırıp çıkan çağda

0: Ama tam qanğaraq ke.
1: Aşu bir adamlıq o ha? Ya şu bir adam hemen apa.
0: Bir adam.
1: Bir adam ha, bir adam.
0: Bir adam. 10 adam çıxır demdi, tügüsü. Yenə qoşumuz 10 adam da başda deyildi o.
1: 10 adam bolsa 10 adamnı bıraq apmağın ekan da ha?
0: Yoq ay. Ayırmayırım nim qıldı ne? Qasnın doğru kəs şunu. Saxıl tipiməydi. Yaxşımsız riyasetçi, yaxşımsız. Minin pravamdın 9 numar tatlik etdi. Qandaq bir tərəf qılmə. Hazır pravamda 8 numar ba. Qandaq qılmə. Şöfa cənfır qılıb 6 numarını qaytırıb pəkəgil oldu cuma. Siz 4 numar qaytırıb pəkəsiniz 12 numar oldu kən qo. Andın 9 numarını yitməm siz. Aşta qılsızdan başqa mal yox.
1: Şunu ama nəzər əpəndə maşına mayını bək çıxıyab git pardı. 4 yədən may yeydikən. May yeydiğin iki yerge kuzuk kıyıp etip iki yerini ap kalsam mayını az yer mi deydi? Ne bileyim gap bu? Siz üşendiniz mi?
0: Üşendim he. Kızlıkçılık yaptı ha.
1: Kızlıkçılık mı? Heee kızlık yaptı kendisi.
0: Tötkan maşın emez mi bunda? Tötkan maşını oğan diken. Tötkanın her bir gangı bırdımda may pırkıydığın nesi var. Şuna iki gangı itip etip iki gangı pırkıydığın kıp koysa. Şuna mayını sel az yer mi? Dep başta oylaptı. Şunda titrep mağazı Maşın çok titrep. Açta küçsüz zandın. Biraz da kötürüp mağazınız kekti de o açta. Bundan da ki matur kadın çıkıdı o. Lagan oldu. Açta işler buldu çıkıp. Adam bir maç pulla 10 şaydısınız mı?
1: Hem de bu mayı beş çıkıp git bakan bu sen may serpiyat içip gidişin ama nurgun sebepler buldu ki bir sebeplerinden birisi ama optolunu mu bir olmaştırıp baksanız anan dike aşu yelik kuyu atkan mayını mı bir bunda ne kıp baksanız olmaştırıp baksanız digerle mu bir sebepler bu kalı dike akını şuna mı uşurcan?
0: Şu
1: şunda Ruşen güldüm hem siz
0: şunda Ruşen gül
1: ben ürümçü gımandım da alımcan uşur yollap koyup duğu. Sizge diginim amış ne?
0: Aşta oxşumam da.
1: He, qarşalımız ürümçü sizin qızğın qarşaladı, jumu?
0: Ma, o burnu kirgan vaqtda sonu düşəmədən bu qallarla yıxlab qaldı deyib sayfa. Bunda bu gap deməyidisəm tex bomu de. Deyidisəm tex deyib piştaqlar səlcə qaraq gən iş qılıb deyib. Ulaylıq avtomatik o burnu kirib könüb qılıb çuğa yadı yox uyunu kimi deyib başa oylab qalğan.
1: He, bir olsa su çəmədən o burnu könüb qalğan.
0: He, aşın könüb qalğan çoçu. Tabii lan bu da Türkiye'den anlaştı akıbı.
1: Ama da kımalacı mı ama amıvi sorun, amıvi caylanın ki tazlıkı bulsun ya ki başka işler bulsun ve özümüzdeki değil mi bekrek köyünü öp bana bir dikkat kıp asırışımız kerek o halkının nimcatlığı benim nimkarım desek taz kamlaşmaydı.
0: Kamlaşmaydı.
1: Beş yıl tüsyanı bir yol yollar avan. Kaynak su içcanlığa köprek, renklik içimlikin ağız içcanlığa da pişireli şuna uçur yola koyup duğun.
0: Aa pesil, pesil ramını bir içecek ne? Pesil
2: ram. Tut yeken usulü de yekenin kesin ağırlar alan.
0: Makul buldu.
1: Gülmire deydi belki yakın dostumdan ayeti tuğulgan günü de Gülü dodo şağını soğukkan bulsanla ayeti demilip tuğulgan günü ötküzüp geleydi ama dostumdan ki.
0: Şiyü dodo şağ.
1: Tuğulgan günü deydi. Ha, şiyü dodo şağcı mı? Gülmire
0: ha? Oğlu yüzünüz yeniğinizden çıkıp kıran dostunuz oğan dike.
1: Bir momo şağ
0: etmezsiniz. Aşağı bir şiyü dodo şağ bir kan çıkıttım kirep ben bundan bir kan çıkıttım kirdim bana. Hem de bir bana bırak ettim bir de deseniz vermem de okuzum.
1: Şuna kıran bulsak.
0: Yeniğinizden bir şart şart çıkarıp mimar kısanız ardından İman kandek oldu ne? Yolas.
2: Bir yüz yedi tuttu, vücudun yolu kavruyor. Ama Cumhur daha bir taraftan ne? Ravan, ravan. Çıkmarımızı.
0: Makul oldu.
1: Esleme şimdi ondan çıraylık bir taraf kıpsız.
0: Ooo, okur. Evet, bir tane gep.
1: Bıraklı.
0: Oydun geçlerde o evet koydum da bırakın. 20 kettim evet koydum da yollaptı.
1: Ha, numaranız değil mi? Evet koydu.
0: Evet, evet bulduk biz artık. Abla kanı.
2: Mesela daha da bir telefon şey böyle çıkışlar da. Altayla o mangal yürüyüşte masum köpürekler.
0: Makul altayla o manganda he?
1: O şireli ma kapak kıbır kıl hevsiniz var mı sizden he? Şireli kapak.
0: Şireli kapak?
1: Yok şireli demek ki onu. Kapak ne yakış görüyorum da he? Ma saplam kapak evet kültü de yazır. Kıran ma kapak mışında çıraylıkken. Anda ma kapak mışında çıraylıkken. Kanak. Çıraylık mı kendi? Çıraylıkken bu kapaklaşın da çıraylıkken çıraylı.

0: قرباس بولتي كومولدم تشو سو
1: بوز اورومچيك ياغمايلي اوچ كسا كومولغا يا دان داب قوياي
0: كومايلي
1: بومايدو اوندا قلشقا مشاكي مي تمشاي تاغدم بيرني سالدم ميكي مشاكي سيب ياغمو دي اغدرمام دو
0: كورلوغو چو اوتام دا تريبكي مثلا
1: كورلوغو ما اوتامايت
0: اوتامايت كان دا
1: اوتامايت والد اوتاميغان билан чо тақ яққан су яғмайлы яна иқиплы бар демес ма яна оқшас
2: айго ришенгил я бе айдар шаһы болса ямғыр яқтырдыған қандай дедім ришенгил
0: шуна амдан ге қылдыңыз туғра шу
1: қашқар жол хабары ма ішкен доктор хамныңки алдыдан даш рызығыча жолдар аван ке деген офчорны ибраһим апаны мәмәтіпті рахмат
0: халық жол жолдар аван мұш кепіңіздің қарағанда аршаңы түсіп бақмапсызда ұстаз гүңгіртлік аршаңы түсіңіз оқшымайды екен дей ме қышта шу Zadi güngürtlük arşağına düşüş gerek deydi. Ben Allah bakmam değil mi? O güngürtlük arşağına diken ne acaba?
1: Ben hazır doğulup arşağına düşüş bakmadım.
0: Vay benge.
1: Menge arşağına düşmüş bulmam dike. Düşmüş git düşmüdüm ben düşüş bakmadım.
0: Yumda bir fırsat bulmadı mı arşağına düşüş kanka?
1: O arşağın bunda fırsatın bulmadı düşüş bakmadım ben. Ne de arşağın var?
0: Baa vucaçı idi ba.
1: Vucaçı idi. Gelik etrafı karı yeme.
0: Vucaçı ya. Doğru ya vucaçı ya. Aşağıda arşan var bir bala mal üy işte zal işte su oynaydıgan bir ya ba aşunun sırtıdılı degen nurgun arşanlar ba hemde u bek tabi mu emes mu iş kılıp tabi arşan mı ki emes mi ki aşu emes ku deyme o tabi arşan emes ku deyme
1: iş kıbel kaynak su çıkıdığa ya şu arşan degen
0: o yege kırıp mütçü de makmasa emes o
1: aşta kızık mı?
0: Kızık ha siz çıdımayı istiyor
1: onda olsa azırak elanlı üteyle
3: Yer belgesi orundan öy setibiliş cəmiyyətinin şərfi. Bir xeyriş yer nurgun pulu yaraydıqan Xalqıra Çoğun Bazar Yenirgi Tianshan rəstisi də 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyət orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülü də azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çinikş üyü də tərlikdə çinikşsünüz. Siyafət salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin əşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kiçi bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıb işitdənəsiz. Faydalanış nisbəti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirkanın yeni öğünü aldın seçik icazet numarı 2026-650-132-3-016 Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchen Kutsiriki Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysını 10 milyondan artıq mədlək sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğa Tianshan birinci numarlıq turalğısiriki otdır hal igiz qəbət binalarda əmmi ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz Əmmi adam intildiğan esil oltraq rayondan öy setiviliş köğününüzdü gerek iştir Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991 556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgesi orundan öy setibiliş cəmiyyətinin şərfi. Bir xeyriş yer nurgun pulu yaraydıgan Xalqıra Çoğun Bazar Yenirgi Tianshan rəstisi də 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyət orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülü də azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çinikş üyü də tərlikdə çinikşsünüz. Siyafət salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin əşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kiçi bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işitdənəsiz. Faydalanış nisbəti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirkanın yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-132-3-016
4: Köl bilen kumluk tutuşup getken bağraş gülü, 8. ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlama şakılıdıgan, kumluk sahili de daka kıldıgan, sonul dikerek çay. Dakıl tu, Şincan'daki seyyaha de tariflindu. Menzir rayındaki mikmanhandı yatak asınız, menzir rayının belirti soğuk kılındu. Telefon 0996-25-66-666
5: Şincan köşmü haberleşişinin ailem torunu işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa, bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10086 telefon kutlu becereleysiz.
6: Şiltibatkan nomeriniz eğizgi ravan kelmese. Sabahdaşlarınızga bir kanç ketim deppemigice eğizde tutuval almaydıgan bolsa, Şincan telgrafının okuguçlar nomeriga almaştırın. ایغزنگزگر روان کیلدو. مکتب کی تزمگ آلدروگاندا، سواغداشترانگزگ دپگندا، است آسان کالدو.

0: Аңлаватқаныңла 174 қатынас сәнәт радиосының.
1: Әттегенлік оларыңыз біз әмір программысы.
0: Программамызды дауымлаштырмыз. Өз алыны бұрыл сөйрі бақан әлі.
2: Өз алыны. Өз алыны. Гөршілерінің алдыда мұ шы қәтті маңғанда. Әйініміз қотып құрыл басаңсын. Қәттірек маңғандылық. Керіні мәкелі тұрдыған күйініш көйді
0: ғой.
2: Ә. Бұрынсыны мәккен соқтып, алды пейзе осыға бір ұрындық үйлер қатыр әттіп дейінді қап мәшені. Бағын бір Gördüğüm bir değerli kılıkçı.
0: Bu
2: kesinlikle tükenli. Karıştırıp, tükenli.
0: Ama.
2: Tükenli, tükenli, tükenli.
0: Makul. Buldu biz bir inkas kılaylı.
1: Ruslan bana bir uçur niyet güzeli ya uçurcan.
0: Makul.
1: Köydün Maytak Kuça yukarı süratlik taş yolu kuruluşta yeni ilgirleş buldu. Bu yıl kırgandım bu yan devlet yolu 3033. yılın yasi Köydün Maytak Kuça yukarı süratlik taş yolu kuruluşta ünümlü kuruluş mezgeli için tutulup ciddi kuruluş kılınmakta. Hazır Cenobi Bölek kuruluşu umumizu kanat yaydırılıp bu türünün bütün yıllık bekletilgen vazifesinde tamamlaşık asas silindi. Şincan Katnay silinme Maytak Kuça yukarı süratlik taş yolu terakkiye çekti mesuliyet şirketi Cenobi Tiyançan Komandanlık Ştabı'nın muavin baş komandanı Liu Yang tanıştırıp mındaktı. Köytün Maytak Kuça yukarı süratlik taş yolu Tianşan'ı kesip ötüdü. Liniye bir kadar uzun, tekimi yakışı başkuruş ve kuruluş kılış için tör şimali otları Canop'tan ibaret 3 bölge bölüngen. Canobi bölgedeki asasi liniyenin uzunluğu 98 km bulup kilimatdan təsirde bu bölgede baldur iş başlangan. Hazır körük, tonel, yol, ulu katarlı kuruluşla umumizu kanat yaydırılıp, yıllık kuruluş vazifesine bütün küçümüz bilen atlandık. Köytün Maytak Kuça yukarı süratlik taş yolu şimalda Köytün şehirden başlanıp Canop'ta Kuça şehirde tutuşu da umum uzunluğu 393 km. Koyuş yönelişlik 4 optimobil yolu var yukarı süratlik taş yolu ölçüm boyu yasalıdı. Kuruluş müddeti 7 yıl. Bu kuruluş bitkendikken Köytün'den Kuça geçe bütün yılda tosalgısız yol yürüyüş iş kaşırılıp yol yürüyüş vakti ilgirki 10 neç saatten 4 saatte kıskaraydı. 10 neçe saatten 4 saat kıskıraydı dedi ama yol yürüyüş vakti.
0: Başta oldu. Maytağ'dan.
1: Köytün.
0: Maytağ'dan.
1: Ha Maytağ'dan ma o.
0: Ne gece?
1: Kuçağı dedi.
0: He Maytağ'dan kuçağı. Ondan sonra yeni bir uçuruna yetkizeyle. He. Şincan bu içe tuncu kelillaş karakterlik yürek muskul kesili meksus kesellikle ambulatorisi 8. ayının 28. günü Abdunum Raylı Halak Doktor Hanısı'da tesis kılındı. Kelillaş karakterlik yürek muskul kesili, irsiyet karakterlik yürek kan tumur kesili bulup, bu kesellikten yuşurunçallığı küçük, kesellik kozgılış.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindim. Lüçün Yünşan, Lüçün şirkte Şincan'a kırgan 22 yılının bu yan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını Sığdırışını split verip de 10-12 Dacı bilen Avrupa Ustobirke öy gerelleştirip sevindim. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991-27-77-777 telefon kılıp mesaj soram.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джейли Луканда көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Ejab qoşaq mayda
3: işləyir.
4: Ha, çıxınla, çıxınla, ha, çıxınla.
5: Ha, çıxınla, taksi.
4: Şirə otur, şirə
6: otur. Ha, qızlar saat qancı oldu?
7: Ha, usta radionu qatmasan, nə radiosunu toğurlağan?
8: Yo, yo, bolde, çıxınla, bolde.
9: Avtomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texima ma'nili qiladi.
10: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
9: Har kuni diqqatingiz Shinjon radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldik.
11: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi, programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
9: Safaringizda biz sirdosh.
11: Biz sirdosh.
9: Bu programmani Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
12: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
9: Şuna bakmamay. Bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüş tıkılarını burun dadam işilti tüke. Hem de ben işilti atım. Bunu dike balam işilti dur. Sakal ağaçtan süpü yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ejdattın evlatıkçı işiltirginimiz mengülük tırık ve tırık.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlayatqanınızlar, 107.4 Qatnas Sanat Radiosu'nun
1: Sapırınızdı bir sırdaş programsi.
0: Bu programımız ne? Pakızlık beyğişliği için tığlır ötkür boğan, tırık ve tırı tığlarını bazağı sağan, tırıt sodu çekilik şirketi alayda talap qığan.
1: Onunla başka programımız ne? Şinjan Radio Televiziya Stansı'ndan yeni taratko əpsi Slow Shooting'de mas qadamda anıltıldı. Programımızı Slow Shooting əpsi'nin alışanlarını karşalımız.

响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省会。

0: Tianxia'da Lüçün Dacıray'ını sevinirdim. Lüçün Yunşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianxia'da salmakçı boğan Tunca Dacıray'ını. Sığdırış nesipli 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobu'daki öy gireleştirip sevinirdim. Lüçün Yunşan Dacıray'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesele soram.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

0: Beijing vakti saat 12.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öğüne aldım setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
3: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
2: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele ağıp kaldı.
4: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahesindeki yenilikle, sefirinizdeki ihtiyaclı kuşurla benim avtomobilim programımız da.
2: Benim avtomobilim programımızı avtomobili yakışık gördüğünün doğru tanışı.
4: Benim avtomobilim.
3: Benim avtomobilim.
5: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
6: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
5: Şunu akmamaydı. Bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüş tıkılarını burun dadam işiltirdi. Hem de ben işiltirdim. Bunun dike balam işiltirdi. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanına özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltirdiğimiz mengülük Tırık ve Tırık.
3: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.

0: سیه گرادوس کچه شوند اولاد کن چمن کاشکا شهر نام مدنیت یولر مو خوشش نیست اشون داره وان دیگه اوچون عبدالرحیم جان هست بتره خم سیزگه
1: اشکی من اویت نی 16 نیکه تویوتا یارس نمبر سوا که اشکی من جیگرم توت نیکه لیشان نیکه ایلبا ایل 8 نمبر سوا که بونو مهات پیدا
0: شنی اشکی من 16 مشون بر باحال پیگم بساده ده
1: اشکی من 19 نیکه 4 نیکه من دیو نمبر سوا که
0: بونو مهات پیلی Hazırdan özde ama yolların ahvalı kıl yakış geldi mi?
1: Çüşte sezerek.
0: Belki çüşte ama ihtibak yolu kadarlık mekteplerden aldıları da abdumobullar selkök buluşu mümkün. Yani hazır bana saat 13 gibi oldu ama 13.20 ile etrafı da 13'nin 20 ile ötken de belki mi? Abdumobullar köpüp gidiyordu. Şu an mekteplerden aldıları da mamaya zörür işten la bu mısa ne vardı hem de. Ayılınıp başka yollarını talap. Mağaç dursan la balla çüşlükten bir ilişki çıkıyordu emez mi? Karşı garbi yoldan Əmənlu, Şərqi Koçisi, Cənub Şimal yolun işte, Conya Beylu'da Hazırak tostuş bakken, başka yol böyleklə herhalde yaxşı kəncü mü hazır?
1: 2019'dan çiçin başından bir suva kəntok ama Tursun Can bir gəp qoysa, onundaki bağlıqlı oldu ki.
0: Andan Abdikirəm əpəndim, Yopurğu Dava Kölü yolu yolları var, Dava Kölü bilən Mansaq yəkən ki bir saati bağlı buldu ki. Qaşqa tərəb ki, Mangan yol numarı var, Peyzivat tərəb qarab Mangan yollamı ravan kən, sayı əp qalavadım əzdəb Abdikirəm əpəndim, yazdı. Toluqlu durdikən sizə mi şu Qaşqa yopuruq tərəbdə? Anca yoldaymış edəmi şey bir vaqlı?
1: Kim o?
0: Abdikirəm əpəndim.
1: Nəgə?
0: Qaşqa yopuruq aşu Peyzivat tərəblədi yugili.
1: Qaça?
0: İki ay olaydı doğu deymə.
1: Kim o?
0: Abdikirəm əpəndim dedim.
1: Neymiş qıptı o?
0: Sayyət qıp aşadı. Neymiş qadan?
1: Sayyət nəgə? Nədə?
0: Şunda bu qalsınız ha?
1: Nədə?
0: Şunda hazır gəlib.
1: Kim aşda qalıb qalsa?
0: Sizcə.
1: Abdi kirəm mə?
0: Hə.
1: Sayyət?
0: Hə, Sayyət qıb.
1: Qaça?
0: Onun ikinci oturdan divan tərəf qarab mağa yönlüş tosluluş badaydı Əbibulla.
1: Nəmiş qa?
0: Xumudum mən abdım obulla köpüğa şuğa şunda tosul kibat tosul atqa oxşaydı. Başqa səbəb olmaydı əmdə. Başqa səbəb buludu hazır. Hazır.
1: Kim o? Ne mi de?
0: Çarşamba yağamdı ki yağsa içki koyuluk un sopunu elip koyup koya. Yağmur yağıp kalsa abdumobullak çeçe edip kırıp kessem ertesi pakırap getirdi. Ben adet abdumobulumun aşında yüğümen deydi o Şirali.
1: Bana asır kızık yakalanmaya oturduğum olmuş bana.
0: Şirali mi?
1: He. Hoş bulduk kiyin açı gipi geçkim külmeydi gamba kalan ki.
0: Ya gipi koy külmüsün adet gipini mi ilki zen sep anlamaydı gancı ilki. Aşında bop kalam deyim ya adet kepnim işine tayini okuladığım bop kalam deyip çünkü maşireliğine öydükleri tekhime geks buldu buldu kekiman deyip balları geks buldu ya da gekim ya çüyen midok kepan ne deyip ağırları geks o ay
1: oy neyim deydiğin anı bilimiz deydiğin bir tü altı tab kepan deyip falan boldu kulaylı mı adıgen
0: deyip boldu kula deyip çünkü onların ağızı gruplu geki uzmaydığın bop kalamı mı şu balını ama Guanyuan yoldaki Sifan daşı ötürepte Mundaq daşı ötürepki karap baktım ben Guanyuan yoldaki Sifan daşı ötürepte öcuan şok attım ben daşı ötürepki karap Baktım de. Daha şöyle tarafındaki yollar şunun da güzel menzirli görüntü git paramda. Aş yeni bir fırsat bulsa, aş daha şöyle bir okuyan bulsam da oyla atam siz. Oylu mıydınız mı ya? Hey Esleme Tanrıcım onda oylu mu? Oylap gitmeydi cümü.
1: Oylu muydu?
0: Kayıt bir fırsat bulsa, anda kısam, manda kısam digerlerine Esleme bence oylu muydu? Oylu muydu? Benim uçurum kancı boğandı de bu amı diyor. 459 baktı. Hiç kancılık uçur yollu mu siz cümü? Toluklu yitin. Biz uçur bir be.
1: Andım Ford'nin ki Fox numarası var. İşkime oyatının ki Ford Fox.
0: İşkime Jigrim'nin ki boyu edin bir sıvay ki. Tursun Can Ustam ketti. Ma aldı da bağlı kaptı mı bulan anlayımız.
1: On dek maşını koysanız andım bulacağım. Birini koyup tüketmem. Ha,
2: çıkmadı da. Şimdi Jigrim'nin ki Ceda VX'ten yaptı 30'un 30'da çatırabildi. Şimdi Jigrim'nin ki Ceda VX'ten yaptı 30'un 30'da çatırabildi. İşkime 19'un ki Ford Mundia adapta 45 mi adıramdı. İşkime 16'un ki Shenyi adapta 20'un 25 mi adıramdı. İşkime 16'un ki Toyota Yaris adapta 25 mi adıramdı. İşkime 24'un ki Nissan L8 adapta 195'ten 300 mi adıramdı. İşkime 17'un ki Suido adapta 25'ten 30 mi adıramdı. İşkime 23'un ki Lincoln Yolos adapta 50'den 55 mi adıramdı. İşkime 23'un ki Lani adapta 50'den 55 mi adıramdı.
0: Xilip bolduğu bir yekeldi ya? 6 pul.

0: Yok, maşına köp liken xeridar yok demekçi de.
1: Xeridar yok ya.
0: Şakircan, siz mende mi avarçılık iş kılı diken siz yağmur yağsa ettigen de çıkkanda löngü bilen sürtüpliydi mi? Siz bu sopun çoçimi de. Sel tayini yok mu siz de pişireli şimdi de değil mi?
1: İş kılıp anlamışla ya. Ben sizlere bir gepim de bireyim ya. Ben bir gepim de bireyim. Bu yağmur yağka vakit olsun. Aşağı lüngü ölen için sürtmeli. Bunda desek nurgun anlaşılırımız belki bir xil oyla kalanlar değil mi? Adette optomobilini mao yuyuş jarayanına dikkat kısanlar buldu. Mesela optomobil yudaya gekirsek aldı bilen alık yokur besimlik suda. Nait pürküp yup bütün mü şu laylat kılani nesden çıkardık o. Mesela yağmur yokur besimlik su mu? Yak! Değilsiz onu hemsi günü de kutumaysız yak değilsiz onu.
0: Ya menin
1: hazır. İşte şaaaar
0: çıkalı. Maşin yudugan suni yokur besimlik su mu dep mına onu.
1: Uyadın üt bulup onun deki yağmur yokur besimlik su mu dep sordu.
0: He.
1: Ya emez yak.
0: Yak ha.
1: Yokur besimlik emez.
0: Ya yak daydığa yere geldim ha yak.
1: He yak. Şunlaşka maşininki yüzüdeki elki yol yürüyüş jarayanında mesela maşının yüzüge masır yüzünün yüzüge ya kay maşının yüzü konu ağan elə uşaq qumda ançılar da indi topu dəyməz.
0: He
1: onu tuluq çıxırıb itəməydi çox. Siz yağmur yağdı deyə ət sətdigən lüngünü etib bilə maşın maşınınki üst tərəflərini aç sürtkül tusunuz. Bəlkə elə bekə uşaq cicicilər bekadan payda bolğan əsl emas. Aç maşının üstündəki siz gözünüzdə iniq görən bilən kiti kinan aşta qum şey qıl taşla. Ne aç lüngünün üstü çaplışıdı şunu olan sürtüb qalsız amma qıt qıt qıt qıt qılıb. Onu siz bilmeyseniz, pek pakız çıkandak bilindi o. Lekin kurgandaki kim oldu, korsanız uşak sızıkçılık payda yapıp kaldı. Şuna aynak ne, aynak sürtsün. Siz aydal verin, özü kurup kalsın o. Açtak, bu zaten çok yokur besinlik su bulan zaten bir pırkutup çıkartmışsak uşak açıp taşla payda yapıp kaldı ki. Şuna sızılıp kalan sızıkçılık.
0: Şireli, ben sizlerin bir hizmet işinlerden ügengen, o şu maşına akıllı diken deydi o. Yakay, bizden onda akıllı diken hizmet taşlarımız yok mu?
1: Burham ya.
0: Başkalar maşına indikini şünce süzük pakize hemen erkan sürsem yanılaşında kasmak durduğu dayı da. Ablacan.
1: Küzünüzü bir taşırt bakalım siz ya.
0: O aynak bazı aynakınızdan özünün materyal aşınak mı ya?
1: Şu.
0: Ha? Onu hem de imdeli köyme. Şu aynak materyalı sal aşınak olarak duğal etten ya ki bu musa? Şunu ona ID senden bir sıvayken işkimi kançının ki bu? 2024 3. ayının ID sen 85 manlı menip boğan maşınken situasyon bulan bulmaz mı? Kanda ola kanç bulağı ola deydi. Aldırık yaptım o bulan anlayalım sen.
2: Şunu 15 yıl insan tedarikta 15 yıl 20 bin kadar abi. Şunu o yetişe Ford Focus'ta 15 yıl 20 bin kadar abi.
1: He makul.
2: Şunu 20 bin kez Chili boyu yaptı 30 bin kadar abi.
0: Bana. Makul buldu ustam. Rahmet.
1: Ma kotramut kilosu 5 koy ke deb ezan ke. Voy ezan ke kotramut kilosu 5 koy bolsa. Voy bir suvatning hamma epli yerim dil bile ülüş ülüşini qaşken toq. Oo.
0: Nemini?
1: Kotramut ne?
0: Nemişqa?
1: Nemişqa? Yerim dil ülüşir. Bir namısını yapılamaymız.
0: Yemeyim men.
1: Yemeyim men?
0: Ha.
1: Yemisiz işinizni qilam.
0: 2003 yılındaki 1-5 kol xotluq Toyota Vios qanç pullar atrafıda bolar deydi. Tursunjan usta manim avat deb aytdiqchimi? Şunu ama Gülnar Hanım uçurumuzu tapşırıp aldık ha? Ettiğen ayak anlatma, öy işleri kapatma, hazır çocuk damak tiyarlı kapatma, uçurcan bayıkıda kim kaçan nime deyip durvasa ha? Kaç yılı oğan sürü Şengül? Bir kıl delti balladı ha? Kekilip uçurcan bak kızık deyip. Yakı, cilu ketmeyimiz. 2020 yılındaki Kia Jipo. 2020 koygan gaz bağıma kaç bulla bula deydi. Kaupan yoniki avtomobiliken bu ha?
1: Cucan yolda bir encir seti tüptüke bir kızcak. 10 koy 6 dedi.
0: Kaçan?
1: He dep aldım dedi. Nurcu olayın ko. Bugün bayağı. 10 koy 6 dep seti tüptü. İş kılıp o kız balının ki encir şundan mı tatlıkken ki ma o tarih. Onda. Pek tatlıkken. Encir yüz tallap ipbegen bu musa emmini. Şundan tatlıkların tallap ipi yırptı bana dep. Nurcu olayın ko diken koçuluk. Başta.
0: Manda tatlık encir yapak mı? Hayatım dili dediniz ko.
1: Aras, av. Ötken de Nurcu olayın konuyun ki maşın sığa çıkan işki yaşanan kişi min tıllak etişen bir günü.
0: Koymam da. Sizin tıllaydı galla.
1: Cıklak kıyvata da yakın ya.
0: Şimdi kargan çakta.
1: Tunlu getem de mi yakın ya? Yakı,
0: maktab tunusun çü. Tullap mı tun tam demdi bir adam ne? Maktab, maktusun. Maktusun tunul gulu buldu.
1: Şimdi avtomatik otluk şenday verin adıya maşın yollan tez.
0: Yollu vettim, hemen yollu vettim. Aşı, ablacanın Машинасының юлы бәттім. Шырәлі әмәз, мен білен бір қоруда айылыр ясы

0: көрмәз. Аштақ маған көңіліңіз бәгім ерім бұл қақны. Бұл қақны қандақ, менің мандақ деп көңіліңіздің ерім қымаға бұл жұма. Тоғыр мұр ошан көл?
1: Я, айнек мәсіл ба мия деймен де?
0: Онда қысыңыз айнек
1: мәсіл. Я, Қадырша өзіні көзді мәсіл ба я мұса.
0: Я, чаплыған мұр чап, мұрды мәсіл ба.
1: Аблетчанна, я, мұрды мәсіл ба қыран. O lüngüdü buna, o lüngüde mesele yok ki, sürtüştü mesele yok ki, karaganda aşının da böyle mesele bağı okşaydı.
0: Bir tek sürtü bekle ha. Ablacan ha. Oy, neyme, kara pekne. Aşı da kılaydı.
1: Neyme kara pekıdı?
0: A, morga.
1: Ha, aşı morunu bek, bunda karakla mor çaplıtı aldınız mı, ya ki?
2: Maşını yuvarmakta da tutlar. Amcık adamla bulabmış o çoğunluğumuzu tekrek var bu iş. Maşını tohtuk yok. Öğünü almış kurbulağı da yok. Ama benzeyen iki tutla mezanla aylık. Eğer konusu ama batını açılış soğuşulatla da eğitip anda kımağla. Ama iyi ama şimdi...
0: O bez çok fotoğrafçı.
2: Ama şimdi gelme buraya sizin topu üst kazı işlemeydi. O ne o parkı zonlar tüketip onda insanlar bulmaydı. Maşinle çok ama şu yukarı bir sınırlık su tapancı bakı doya sıçan. Şunu onu yüz gerek. Onu onun başka arkamdaki nasıl yüzüyorsa bika o. Yakın su düşmanla yakın su nasıl laylakla oldu közler köylüsü. Közler köylü olmayla. Anan iken yeni bir şey o işlemden digen de ama yamgırı yıkıp oğan ikin yamgırın o suyda udullan da sözle itmanla. Anan iken maşinini eğitirgan mata her vakti en farklı alet tutun. Bu misal maşinini uçturduğun mazalatın.
0: Rast değil mi Roşengül uçuyor? Açın etbak kaydan bildi. Abi beka adın beka kıl sızık payda akıp koydu.
1: Ben yağın dedim lan.
2: Urfayken bir alıkat yok. Nilke, mavi. En tuttu yüzde bir pakar, pakar tutulan bir labek bir nesi var ki mavi. Sırını pakar tutulan. Aşın ise beka kısıdı. Anan iken maşinalarının rengi bir kıl. Üçük tıkır. Küçük küçük cicak aşağı hop kaldı. Çokun yukur...
0: Ondan yakıldı.
1: Hı hı. Yeni yakıldı. Da bulamadık.
2: Çokun yukur bir sınırlık su tapancısıyla yüz gerek maşini. Unudum başka. Her kandak nasıl yumaşı gerek. Anadık ama arka dayazanlar kısak var. Bir kalık maşini yukurduğum bir işler var ama attımaz maşini yukurduğum. Bağırı maşinleri anda nasıl yumaşı mı? Anda attımaz maşini var. Hatta attımaz maşini yukurduğum maşini yukurduğum bir şey. Benimle pişmek için katı oldu. Maşının sırrını asan dişat koydu, onu közler köyde olmaydı. Yani iken asata, asata maksuzlarla ancak o dişat çıkartmanın havasında anı hüküm dönümünü. Bu automatik maşın yüzüğe yerde, ondan sonra bizdeki de maşı şirketinin maşılarını yüzüksanlar durdu hem de.
0: Ya ona sırmaysa, o cücülüp gelsin meyle.
1: Baş dışında yakışık yakılıpsın, hem de maktayıl dep tutsaklam koyu ettiniz gobir kıl. Gepnin kendini. İşkimin yigirme, mağı mukaddesine maşınsa, kanda maşını kendiysanla, işkimin 16'er şu an iyi, gopi. Ma bir barmak otaldı tiyan çuansı ba işkanda bir vekaya uçurgan ahval yok ohren huru murunduk birdi beş muşu maşinini men satime zadı bugün sitvetmesen bulmaydı deydi cümü ondan sonra Tursuncan ustan bir bahala baksın mı
2: ben biraz ya oldum görettim
0: satıdık ya şu bu ciddi
1: he optimobil olmaz şu sürür itibar akşayı
2: cümü o yüzden onu açırmaysın bir yeri kenar adıma şirketlikte ama hızlı tutulgan maşınlar aldıran Bak, imanlarını tışıkıl verip kalemez, derdi vakıflar vermeydi, aldırma, yüzyılanı çöz, şunu mu diyen gel bu. Yo, aran tırtıl özürlüğüm ya.
0: Ne mi ge?
1: Gepten tutur tapıdığa
0: gidiyor. Özünüz için dağ dedi onuz ko.
1: Siz maşın dağılsız, oran tursuz ko, bir gepten dağ lan bir nez tutu aladığa gidiyor.
0: Siz çokum kelgüsü de optimobil yüz oranın birini açıda okşaysız kıymet kılıp tepşireli. Çoğun açta devat sizler çıkanlar hep açta dedin ya.
1: Hani ama TV'ye olan hemkarılış mı?
0: Vay yak.
1: Yak ey tan o hemkarılış bulamaydı mı?
0: O pul çoğu Aslan, onda Aslan tapudan pul emeske o. Yarım ayı vatkan. Poks yetiyorsunuz hem. Hımm karıp. Miyani. Miyani deyip it kızıp çoğu.
1: Parmaklı çıkıp kaptı miye der deyip.
0: He oho.
1: Ma Tursuncan toksun bana bir uçur yollap da uçurcan. Mıştap da akam radyo anlap oturdu. Ömer akamdan salametlikeden baldurak yakışıp kalışın. Ümit kılmen. Radyo programı sığa telefonu çürüp bəgən programlarını anlap oturdu. 15 gün bol deyi. Şunda anlap atıdu. Dəb Tursuncan
0: uçur yollap. He şunu dəbdi mi mənəm sə? Şunu dəbdi mi? Mən de bu kanda kullu bunda üzüm üzüş bəydin dəb qoğandı mı dəbdi mi? He o pırsat boz. Çokum üzüş bəydik Roşan Güllər. Çıxıp. Ondaq mijazıñız yok bolğan bolsa, salamatlığınız yar bermegen bolsa, unçilik üzümligeni üzüp atmayın.
1: 90 yakınıraq bolğan bolsa, tüştin kiyilerde 2 saat vaqtınız çıkırıp degen çoqum üzüp
0: ketti. Ağzımızda
1: qoyğan gepimiz. Ağzına uçu dep qoy.

0: emas biz onda işlendik.
1: Lekin keşte kayıtka vakti azraq ektimiz öydikilerge. Andın bir düştün ki azraq yeyimiz.
0: Vay o kançilik ekitelsiz. Biraz sapak ya, iki sapak üzümekiler ekitelsiz onu.
1: Ya bir dakika küçük gidip to süratte bir süret alım
0: yaz. Ay yakay onu cihu kütüdü onu amaylı.
1: Çoğunluğa bir ne öyü bir ne amam yok. Bir düştün ki işlepegen ken.
0: Çoğunluğa bir ne. Kolum koşullağı bir neden, şıhanığı bir neden
1: bana ilan olsa. Siz bağdanmay, ma ürümçü kep oğan dikin anı yerimin talışlamışsınız siz mi ki? Bilmeydikin ne mancı mı siz ne?
0: Ya ona kımayma, ammayma mı?
1: Kılısız siz.
0: Ya ammayma.
1: Beğda ammaydı, miye kep oğan
0: dikin mağazırak birerse ya da. Ya ma bir süretin bırak koşup sitanla bol deyip ammayma.
1: Bekal bana nesil ammay.
0: Biz de öyle cansan ucuyla cıkamaz kıramayın. Çoğunla u bu mu deyip gitmeyme, ulan yırakta. Biz gibi res apak bosu bol dey, üzümçü. O sizde cık kıt ekibiyleyip onu vakti deyip tüketmeyi ses tıp taşlaydıgan işlerini herkes kımayı mı?
1: İş kılıp alım hemen. Belgen nesin ama iyi. Bağıt olsa onu olsun diye.
2: Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, Teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sıptımızda östürüm.
3: Bir buyruk bilenle tiyatr görüşünü. Öyünüzden bir hatarlık ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, Tianyi akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpütanızını östürün.
1: Allah'a atkınanla 174 Katma Sanat Radyosu'nun...
0: Benim Abdumobil'in programısı.
1: Programımız ne? Benim şu avalıkı...
0: Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası, Ürümçi Şehri Şinhua Canobu yılı caylaşkan Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası, yani güzel kaçtı içinden mandalı çıkıp Daşimir terapki mandalı kayırılgan yerde Vanzı Koçağın da başlayadı bu. Onun başka trik ve trit tıklarını bazaksağın Trit Halkarası Olacak Şirketimi programımızın alahide
1: Talep kıgan.
0: Talep kıgan.
1: Adam şu namı kulaktan kulak yetken pulunuzu tecaydıgan Molligir'in Abdullar'ın ki tavsiyeleri var. Şu tavsiyelerini Roşengül yetkizgeç tutsunuz. Ben mavi anlaşılanın ki yollugan mamaşaları yığılık yaptı. Şu maşından tursun canı yolu
0: kaçtırsın. Ama şireliyim, apır kilim, onda işinle bulsa, 2 saat, barımız 2 saat, üstüyle anda kaydı kilimiz kanak deydi. Şireli, apıray deydi o.
1: Maştak adam ki gap kıl koymaydı kanlı. Adam kesiz cuma.
0: Buldu şireli, vaktinizi çıkırın, apırış, bir 2 saat, kediş 2 saat, ayet 2 saat işleyimiz. O bir 2 saat işleyip koyup kilimiz ma. Biz basak ayet, o... akam okutukça Ömer emez. Akam Ömer dediniz o. Ha okutukça demek çıkan tok. O bizine kirli dep ayet bir muç avar ola mı? Udullah şu bak kesek ola mı basak he? Buldu aşına kılaylı şireli.
1: Ağız dostum yakışı adam boğul koymaydı kan adamla vacı var. Açtak mı? Bana hem sen
0: de. Buğday işin olmaz buğday sözün yok mu dep biz buğday sözü
1: obdan, kovarsak. Obdan buğday sözü oldu benim buğdan buldu. Bir tümen kisi yapayım siz ne? Köygülük onuzu gösterdi o.
0: Şu Abdin arısı da vakit çıkmağımız mı test? Abdin ahırları basak olan biz bağaç üzüp olalım mı he onu? Şimdi bak.
1: Yakışmışlar ya seçiler ama bilmiş başına çıkma o yedi. Anam kulaktan kulak yetken, pulunuzu tecaydıgan molu giren.
0: Gepiniz tügüse okumayım ben bunu.
1: Siz yetküzgeç durun ben maşallahını yetküzgeç durun ben ağırlıklarda.
0: Mış kol kutluk Abdumobil'ların muft tepkisi, tepkisini Tuluk desteşindeki kandak rolü bağlıydı. Kolkotluk Abdumobil'ların muftı tepkisini Tuluk desteşinde matur bilen sürat özgârsı sandık oturusluk hareketlendir güç güç ulan işi üzül kesil üzülüp muftının aktif diskisi bilen ergeç küçü diskisi pütülleri ayrılıp hot yötkeş, kozgıtış, Abdumobil'ını toktış meşgulat mukum buludu. Hem hareket uzdurduğun zapçaslağı ziyan yetküzmeydi. Mufta matur bilen sürat özgârsı sandık arasındaki hareketlendir güç güç keygüvenlik beraber bulup muftı desteşinde ya ki Tuluk desteşinde sürküleş yapıraktısı yanılı çaplışıp hareketlendir güç küş sicil yetkiz oludu. Çıtlık çakla arsada ayınlı sureti perkı mevcut buludu. Bu vakitte mecburi hotkı sağında gayri avaz çıkıdı. Uzak müddet muşunda bulsa süret özgerti sandığının çıtlık çakı maz kademli gücünü upırtıp süret özgerti sandığının işletiliş ömrünü kıskartı bitidu. Fakat tepkini en astıgıcı destekendela mufta üzül kesil ayrılıp kürgüzüş oku ayınlıştın toktap çıtlık çak hareketlendir güç küşünün təsirik uçurmay andın ravan buludu. Kolkotluk Abdumobil'ni kozgatkanda muftını toluk desep hareketlendir güç küşünü üzüvitiş gerek. Andın birinci kod kısılıp mufti tepkisini asla götürgen de motorunun hareketlendirgüç küçü andın sılık ulunudu. Muftini bırakla koyuversek avtomobil silkinip ot uçup kalıdı. Namı kulaktan kulak yetken pulunuz netice edilen esil Abdul Mulligren Abdullardan temelikken tavsiye.
4: Şunu 22'ye silah pançılıkta 20.000 kuyat rabıda. Şunu 16'ye Nisan Şenilik'te 20'de 25'de rabıda. Şunu 24'ye Şanan 52'de 80'de 85'de rabıda. Şunu 18'de Ordo'ya 70'de 75'de rabıda. Şunu 16'ye Kivis'te 15.000 kuyat rabıda. Şunu 16'ın siyah Zipo'da 20'de 25'de rabıda. Şunu 17'ye MG6'da 15'de 20'de rabıda. Şunu olsun ki 4-5'lik Toyota Yaris yaptı 3-4 milyon atrapıda. 150 milyon atrapıda Nisan 6'ın yaptı. 150 milyon atrapı Nisan'ın ki 56'ın ki şuna 23'lerin ki kilometre sel bıkırak mangalı ropa sildi. Eğer kilometre azırak mı yapakalı ropa ise 160 milyon üstü 65 milyon 70 milyon atrapıda.
1: Ne haklı ya Rahmet?
0: Ama yoğun ayını da bizim koyan anlıkçımız Zasu'yu yapıp çıkmayan bir gün 5. körükten astığa çüşkendikken Sencan Koru'nun kıypaş 10 kol tarafta yolunun uqeti de aşağıya yapıp çıkmayan Zasu'yu yapıp yıkanla pulunlarda kalmışsa pulunlarda kalmış bir kağıt demek için çakan kep yanla muşu uçunu aldığımızda Sencan Koru'nun ki kıypaş 10 kol yolunu ki deydu
1: Sencan Koru?
0: 5. körük deydu 5. körük diye o ya çüşkendik aşağıda. Bu muzma etrap doğan boz yey tuke. Çocuk demil işte ayağa gibi bir poğuç vakit sen. Çık git ama. Esleme Mehmet'ten barıma üzümüz gül deydi bu.
1: Esleme?
0: Ayağa kısız kına işinizden yiginiz yaman cık ayağa gibi bir azraklı bir ışık koyup yep la pek.
1: Adamın yüzünü tüküydü de onu.
0: Yüzünü tüküydü de. Ergeç tümeyli oldu.
1: Yüzünü tüküydü de lan amayla ya.
0: Amayla. Sayoli Şimal Canop yönlüşte karşılayıca uçağıdan Hıbilo çıkış iğizinden sol kol tarafta tüt maşını sürüklü gitip dedi o. Mağurun yan bir detayla dostlar. Sayoli Şimal Canop yönlüşte karşılayıca uçağıdan Hıbilo çıkış iğizi. Arasındaki en sol tarafta tüt maşını üzere sürüklü şop kaptı dedi. Cuma belki yol sel tosluşu mümkün ayada.
1: Aşkımın 19'nun ki cinka maşından birisi varken de o anesanlık ki. Anı yazgılımı da tezerek dostun can. Golf'un 2024 numarası varken, 2015'ninki Beck Veyland'ın numarası varken, Mercedes'ninki CJ 2017'de Yabali'nin nusuksu yedeydi. Onu mevatip koyduk. Kaç pul oldu dedi. 19'ninki Cinko maşinamda var. Bakalım peki.
0: 5. görüktük öp kızasıyı bekettik ki şu okşaydı. Şu okşumam demse, demse her bulbul aşağıya bardağın buldunuz size.
1: O şu kol kodluk maşından lihaçisini çalı desteği adamını köyse ama açıp bek açığım geldi canım benimki. Hort hort kodluk sözü olsa iyi iş kılıp. Ma lihaçi piyen köymem de onda kısa ha? Şunu uçurma şu ırktık kalırım maşını sorarsa aldırıp beğenmeyme. Sizde ondan bolsa meyilti aç kol kodunca vakırtıp açıp bek açığımını geldirdi o dedi.
0: Yaykendeki mukam yolu canıptın şimal karab meniştü maşallah sel köptün ya uçuruna badam taksiye eve atıp duca mı?
1: Makle. Oldu. Bayan Tursun Gül açıp telefon kılıp yapkisi vatamda da Tursun canlı işi kılıp. Maşını satan kimdi?
0: Mukaddes.
1: Mukaddes.
0: Tursun Gül de. Şunu olan puat mı dedim? Teknik için işkinle bir saat paylamayı silah onda puat mı ala silah de bizim şunu
1: vay nim deydi kanda bu Roşen Gül mü? Yezi çoğun kıram. Yeni
0: biz kıl pişilgan cümü?
1: Ben o hele hele işlerini köp dalı tamığı yap çoğun oğlan bala ben o kadar.
0: Şu işin işlerini pişilgan hele köygen mandak.
1: Bu şu bala anlattım dalı tamığı yap çoğun oğlanmış eslememiş o.
0: Şunu dalı tamığı kılırını cık yap. Antiki işler bu üçü
1: çoğun oğlanla cık.
0: Paranın hiç niçin çoğun oğlan deyip oyla kaldınız mı bizden?
1: Okşumayımız onda. Viyay mani mu deyip onda kılırız. Burtayım ya dedik biz kebiğen bala bizden biziz. Roşen Gül'den bu şu.
0: Tıra bir hatta ümçüğünü görsek, ye yapalım deyip yürüp geçip gitmeyimiz.
1: Onda kıyımlarda mı acım acı kekip gitmeydi o. Onda bir yerlik basın da, vah, vurup kekip, avaylıp, yeğe avaylıp desep, onda kıldık adamla emez biz.
0: Onda o işlerini kılamaydı deyip. Şunda ama şu.
1: O emez, Sencan Koro'nun ki, av yolunun ki, oku etedi ki, karşı tarafı dedi ki şimdi ama, aşı Koro'a kırıp getirdiğin 10 kol, tarafta kaç kaç Kaşkaca ten öpki
0: isipleri de. Kaşkaca ten öpki isipleri deydi.
1: Viviski da. Moto deyip çıkayım hemen. Moto da çıkıp satayım ha dedi.
0: Öpki isip.
1: Meyli abi öpte.
4: Ben iki oğlu ama üzüm üzgen yiyen kolda bir ben de o yüzden bile.
0: Vay ya ucuğla yevamayız bir 3-4 tane yiyseniz toydu üzümge. Biz mi kıl üzüm yap toyup. Küks karnımız kıl tokçu mu?
1: Dikin keşte ekit edelimiz raz.
4: Şimdi o yüzden ki bence de 30 yaşını kadar abone.
0: 2011 ki Nisan Levin adam bir sabah ya, müşün bir bağla pesanla neydi?
4: 2011 ki daha çok lencinler de yüzden 105 bin kat ramda.
1: Yüzden 105 kişi lencin makle.
0: Kol kol tutmaşından muftun yakışı desime yaydı ettim. Hazır bu tavsiyeni alıp nurgun işlerini bile aldım. Rahmet dostlar sizlere deydi. Veyme hiç aziz ya.
1: Ha, Molly Grin'den temelliğe, Molly Grin'e rahmet.
0: Ha.
4: Şimdi o yüzden ki ben için CEO bayanlarda 60'ın 65 mi atırabı? Şimdi 24'ten Golosat'ta 95'ten 100 mu atırabı da?
1: 95'te 100 mu geçe.
0: Aa, hem de Livina'nı bir bağlı verse şunu oğlan. Bugün bu hılı bağlıgın buldu hem de.
1: Hılıbdan bağlı yapaydı ya. Hakkında telefonunu vurup bağlı yapıyorsun.
4: Şimdi 15'e bir Vila'nın 15 mi atırabı da?
1: Topruna ya.
4: Şimdi 24'ten Golosat'ta 95'ten 100 mu atırabı da?
1: Anda Livina'nı mısın?
4: Şimdi 15'e bir Vila'nın 15 mi atırabı da?
1: Heh, bana.
4: Şimdi 11'e Nisan şeyi kolhoz yaptı 10 bin kadar bunu.
0: Hmm. Şimdi dakika.
1: 11'inki Nisan Levin adım bir sıva. Ma 260 bin olman kal.
0: Aşı aşık yıp kaldı Dursun Can Usta mı?
4: Şimdi 11'e Nisan şeyi kolhoz yaptı 10 bin kadar bunu.
1: Şeyi emesel Livina.
0: Livina Dursun Can Usta. Aşı beyazı da közü sel. Ne bu kaldı ki Dursun Can Usta mı? Aşı dakika hata görüyle yapıcı.
1: Bu oldu.
0: Şimdi ola Bekhtiyar mı bir parça resim tatıp eve atıp dike bizge. Neyim ki bu?
1: Öpkesi.
0: Ooo.
1: Mın yürüyüş öpkesi mi bu?
5: Yapsı mı? Yaşasıyla, armağaysıyla. Yaşı. Kızımın tuğuhan sinti mükafat bağlıdı
1: he? Yok.
0: Mükafat. Ama programımız mı ahırlaşıp kaldı ya. Onun üstü ma programı da kızınızın tuğuhan günü maske gider ya bir mükafatla. Yok ki.
1: Tursuncan şıfıda.
0: Yapılgan bala hem de.
1: Tursuncan şıfırdı.
0: Evet ettim o, evet ettim o.
1: 138 mi ne? 4 tane 9.
0: Hı.
1: 0-42. Yolu vettik. Hepsi kaldı anlıyorsunuz ha?
0: He.
1: Aşı telefon kılıp. Onun dinki ne? Sırıştırması bulam değil mi?
0: Aa, bağla bıktı Tursuncan usta.
1: Anlıyor. Koyun, sırtırıp anlayalım.
0: Şunu 11'in üstten
4: Levin'e kol fotoğraf kalsa şu 8000 koy atırabıdan.
0: 8000 koy. He, makul. Ondan olsa vaktimiz düşüp kaptı. Anlıyorsunuz hoş değil ya.
1: Hayır hoş, kadirlik anlaş dostlar. Program bir yasakçıları Roşen Gül basit olan.
0: Hoşur Can Kızır.
1: Nöbetçi Muharrir Fatih Gül Mehmet.
0: Hayır hoş dostlar.
1: Hayır hoş.

0: Tianxia'da Lüçün Dacharay'ını sevinirdim. Lüçün Yunşan, Lüçün şirkette Şincan'a kırgan 22 yılından bu yan Tianxia'da salmakçı boğan Tunci Dacharay'ını Sığdırışın ispli 1.14. Dacı bilen Avrupa Ustobidiki uy gerallaştırıp sevinirdim. Lüçün Yunşan Dacharay'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesele soram.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

0: nasılsınız?
1: Olmaz biriz yetirdi, yollarımız ravan.
2: Yollarımızda biz hemra programımızı.

0: Şundan kılı programımızı başlayıp aldık da.
1: Şundan kılı dostlarım bir teklif kıvıt eyleyin programılığa.
0: Boldu, kadirlik radyo anlayışı dostlar. Programımızı başlayıp aldık. Programımız yarayanda dostlarının öz yürü atkan yol böleklerden yol uçuruyu, may uçuruyu, gaz uçuruyu, katarlık uçuruların yol işini. Hem biz bilen ortaklaşı dağın teyimle bolsuz yol işinlerine karşılığımız. Onun da başka, Prava başkuruş kesplerine ait yapımız katlaşık ait soraydıgan sualanlar bolsa veyşin sıpımız XC 1074 FM'ge kaldırıp koyuşunlar ümit kılmaz.
1: Şanak Zümlük Anlıkçı dostlarım da bugün Düşen Bap'tan 1. günü 10. günü bugün okuş başlandı ya. Doğru şuna boğa iken belki düşlük katlaşının ki yukur belli vaxtı da yola tuzluk kılışı mümkün. Her kaysa yol bileklerden şu dostlarının vaxtı da uçur bir işini kızın karşı alımız. Bir xatarlık alay dikkat kılışınlarını tavsiye kılımız. Bulup mənmiş mektep etrafıdaki yol bileklerden ötkende dostlarının alay da arlıq saxlap süratini kontrol kılıp. Bir xatar yol yürüyüşünlerini tavsiye kılımız. Onda olsa dostlar.

0: Да, саңлыкчы дослар, дамлык юл учуру беринглар, Шинжан 174-ler үчүн мулазиметте.
1: Туура.
0: Досторумуз дегенге кватыр көңлүгке калмамды деп чакчак кылды. Достумузмун чакчак кылды, биздин чакчак кайтыр койду, көңлүг келмейди. 174-nin аңлыгчылары учур берип аткан мышы сырдаш дослар. Анда көз кичкемесе хеле экен коса.
1: Шоңла кызыл гүл нимдеп таңлап бакай. Жакшы,
0: Мен мисинг эпемесмо.
1: Сиздин фучуруңузду эттиге сиздин кипиңизди уатыды радиода.
0: Мисинг эпемесмо.
1: Ай бир мууч бербесек оңнумайлы ге кылдыңыз даңа менин фучурум бәмдиңгү деп.
0: Эсте кылды.
1: Кана кылмайм ди.
0: Бактыкты куюң, э?
1: Сөйгү дейди. Азыр 2-нчи докторхандын кыжыдан Шинхуанан Лудын. Э, Лудын же тарап келдим, жолдор аванкен дейди а.
0: Хмм, болду, болду. Көптөн көп рахмат. Ай, кен унун башка достордун учурлары карайла. Аяк топ тактыш орнунун алдыдан элти гоңши кызыл чырак багыч машинала бекчек тузулуш эгер. А 20 мүнөт болду үтүп буламдык дейди.
1: Хм.
0: Болду, рахмат. А кана яны учурлардын алтын күмүш жолдору Раван Тунхас чаңалды жолашында Раван дейди, рахмат.
1: Кызы чыкты мына. Bu Meryem Gülke, he kız ya? Opamdan könlü yerim bop kamısın. Meni dep soğukatlan talep kıpkıt pardu. He? Dep yüzüptü
0: mene. Sizge aç tığılgan kın. Oxştu, tığılgan kın nağı soğukat kılmızın bu Meryem Gül. Erte.
1: Bermiz.
0: Şikin doktor khanın aldıdın, Şinhuan Aluğ keldim yola raban daydı. Söygün oğuk şüreyim.
1: He, şuna olan, doğumluk çırlağa karsak, sizini güldün güzel digen idi, uşurcan, Kopup undak dimanla kilişken bala o çüşmeydu bu gap dedi deydu.
0: Hmm.
1: Çüşmeydu de biz özümüz deysek o esim öz açtak güldün güzel de dev aldı. Hem kanda kılmızın dedim.
0: Şu gap.
1: Diz demem du.
0: Bıptı. Güldün güzel tutsam.
1: Ben güldün güzel bumsam.
0: Mehmet Taksi.
2: Maya gelminki. Kolu solu yavankana.
0: Boldu rahmet. 23 yıl radyo anlap ötken hayat. Yine anlısamken 23 yıl yine edip dursun can. Boldu. İmam Can bu çilin bu.
2: Yaşar Can Kunduraya da yaşımı.
1: Yaşımı.
2: Parlak sokak sonra yaşımı. Yol kavgatım. Şarşı gördüm. Ben üç kat onu uçtuk. Var baylanma öyle. Şıkan şark yola geldim. Yolla intayın alana.
0: Oldu. Rahmet. Hmm.
1: Abay poyuzun sonra vatkan dostlar. Ama bu bir uçur bayken yeni 9. ayının birinci günü. Şu... Poyuz... 9. ayının birinci günü Ürümçi'den. Ürümçi jene bu kızaldın Kaşkaya'ya bardıgan ki 9786 kitimlik nöbetçi poyiz. Ürümçi'den Khotan'a bardıgan 7556 nöbetçi poyiz tohtulubdu. Hem de kağan tepsili uçurlarını 12306 torbikti ve Aptis'den körşinlerini ümit kılmızı. Kağan uçurlarını şu APP'den körsanlar boğdu ek karganda.
0: Asiyan uçuru.
3: Kunduza, yine uçurumu koyayım donuza.
0: Şişen nongcağın şüede dikala bazır buldu şuna mı?
3: Ben akımda da bir aydın açıydım ama şöyle durum buzluk kılıp maçlamda gittim radyo yok. Şuraya ilettim var gaz yine on şartam yine buzuldu yine on şartam yine buzuldu. Aldaktır yerim ayıp kaldım değil mi? Ben maçlamda gittim radyo yok. Ekran yetkiler ettim o ama yet bir ekranda bir koyup endi. Bana dağılıklar, paragramalar, tırkak anılak ne oldu ben. Mitüenge dedim, kumduz ay mitüenge, mitüendik söyledim anlıktı ben.
0: Diddiyem.
1: Ben deyime Asiye. Yeni bir ay onuşalım.

0: Bu saç maşını mı almıştırıp dediniz ki? Aynen bu almıştırıp siz burayı da radyo ne?
1: Yakışıp da yeni radyolarımızı mübarekler şatlıgı derya diyen nakşı
0: dediniz. Vay koyayım ben de bu nakşı ne ya? Toklan gün mübarek. Onun şu nakşı ne? Radyo yanılsak mı şu nakşı ne?
1: Ve bugün çiftamakı lağma yiyemiz. Şunu mübarekler bulsun oyun anılsak bula vurdu.
0: Şatlıgı derya.
1: Doğru. Asiye mandakken bir kısımlar çüştü yiyen tamakını danlaydı mı? Asiye oyunuğunu danlaydı.
0: Ay toyu verip midonda da deyip doğru deyip dikemem ben ya bursa. Hatta anan için on bazır buldu deyip bugünün sonra avatı da isil yaşadık.
1: Bugünün gibi nakıllı? Bugün. Zükre kız karışalımız şiysen de dikhalla bazır buldu düşen bir güne deydi öğret kız rahmet. Bugün Üzhal soru de. Kaplan sordu mu? Üzhal soru deyiriz. Şiysen de dikhalla bazır bakken bugün. Nimalay degen bu gittiniz ha?
0: Ha şunu ola mı Abdurrahmancan Yarkuncan degen kim boğup kettim diye.
1: Siz yaşarcan sizin demek için.
0: Neyim ha bu. Ya min demek için ha. Ha Özhal ha.
2: Sultan Düzülür'ün başına kadar alan ki adı. Şiyi boğduş adım fırınlı bir kulağın gibi kıskat. İşte bitlerde alışıyorum şimdi de.
0: Uşağın Özhal'a itip yanla onun kana belgül olduğu ne?
1: Doğduş ama.
0: He.
1: Aş ettiğelik programda uçurcağını sonra baksanla bir rütü de cümle mert bala bu. Runkı cenubi yolları ravan deydi ha Şakırcan'a uçuruyor rahmet. Aytullah hanım.
0: Kül gitip dur.
1: Karşalımız.
0: Runkı cenubi yolları ravan dediniz azer.
1: Kulculuk ihsan nemiş oğan da bu balığa. Her gün akşamı ayığı karaymen.
0: Söyge izlep.
1: Bulak başı da.
0: Ey o ondaq baxt degenni onda ayıq qaraplı tip bağlanmaydı o ayıq qarap oturib versiniz baxtingiz kelmaydı izdinin onunğa siz
1: yo bir paç rəsmə vət qıb
0: izdinin o ayıq qarap oturub söyğü izləb dep həm də bulaq bişidə oturub o ayıq qarap siz qızıq bal ekansız eksan deyim
1: bulaq bişidə otursanız telib bu çıxıb qamam birşət qısıba bulaq bişidə otur
0: ən yaxşı izdinin siz
1: tığı bulaq bişidə oturdu ki tığı
0: Şuna olan ama bu Aksu şehri merkezi bir kez aldı ki yollarda katnaş bir kadar köplükün tosluşu yok dedi. Osmancan he?
1: Buldu rahmet.
0: Mehmet taksi.
3: Yaşar yalkın eskon nasıl eskatları da yedigen nasıl eskatı yaşar yalkın.
1: Kaçın yok itkan size.
0: Tamam bilmedim.
1: Özünün neler yürüp itkanını mıkmasa.
0: Üzümden mi haberi yok boşladın itkanımdan.
1: Sizden kanda haberin uzup kalandı
0: he? Şundayım he. Abdurrahman som kiçi Abdurrahman ka gaqla.
2: Ba oldu tutkanın yolları avan kene. Tutkanı bilen ki yeter.
0: Ne deydi?
1: Koymayını bilemsiz en.
0: Yani şu ke.
1: Koymay. Koymay da nimi nimi işlerini, nimi tamaklarını etkili buldu, nimiyle karlaştırıklı buldu şimdi bilemsiz en Abdurrahman ka.
0: Şimdi aldı yollar avan işken Furkan köçülür mü avan kene deydi?
1: Buldu. Ravan taksi.
2: Bir yıl yetip de yol kavrama kuanı beyincini alçıyorlar avan kene.
1: Buldu rahmet.
0: Anca mınç koyma yeğittim hazır köysem lattım.
1: Yemeğe dağım kaldınız mı?
0: Kavapladın, serip taşıydı dağım kettim zıkladın hazır. Koymayı fıçırap kalsa hazır.
1: Şunun gı boyutturuklarınız tohta kaptı da aşu.
0: Tohta kaptı, yakışık aşu. Hazır Ravan taksini koydunuz
1: ya. Koyduk, kaplan.
2: Kondiye yaşarma da onunla kılgarıma çiğsem dağdı ki makkızı görüksem. Yani mesela nankom, maziye karatman dayanmış yaşaraman gene.
1: Bola rahmet. Şiyunun aldıydıydı o yıllar ravan, Fukan koçuları mı ravanken he?
0: Şuna olan ne dediniz Abdurrahman ka?
2: Ya Hunza Tötükan dedim, Tötükan.
0: Tötükan bilmeyenmiş ki bilmeyme, Ulcu'da.
1: Tötükan?
0: He.
1: Şunun urnunu bilemsiz dem de?
0: Ya Tötükan'ın ne, şu Tötükan'ın yiyen yeğeni bilemsiz deydi. Bizden tukallı var ya dedi.
1: Mehmet Baray.
2: Getirge patlat, getirin. Haydilek.
1: Akırsız den, akırsız.
2: Bodek olursunuz.
1: Bodek olurken.
0: Hem de bodek olsam bulmaz hem de bulup gitme hem de bodek olsam.
1: İğirlikim naran çürüvasam da.
0: Yılım çoğunlarının yine kıvasam hazır. Yaman semirip gitipse orukla edip. Baksam da şu gep hazır. Mehmet Ali Veymey. Hazır koyduğunuz razı.
1: Kaplan.
2: Hamza vakti çıkarsa ile. Vakti çıkarsa esmer kahramanın evlatından şunu koyarsın ha. Kızıl gül diye.
1: Ay aş nakşını aş çürüp lama özünüzün telefonunun kongurak sayılın kabili yapıp la anlısınız bu mamda.
0: Ügünüp özünüz eğitibasınız mı buldu onu?
1: Ya ki radyodan alıgan huzur başkıçı mı ya? Oğu şu radyodan alıgan başkıçı pek güzel anlındı ha? Kene biz oralaştırıştır şeyle.

0: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyatının şerifi. Bir heri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşamettik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terlik de çiniksiniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemiyatının haşamettik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Pevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işit deneysiz. Faydalanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'tinin yeni öyne aldım seçiş icazet numarı 2026-650-132-3-16
1: Anlığa batkınınla 174 Katnaş Sen'at Radyos'tun bir basta anlıkalı batkan yollarınızdı biz Emrah programımızı.

0: ikimiz amrat Şuna da sana anlamadığınlar düşlük yollarımızda biz emra programsi.
1: Nasıl anlıkçı dostlar devamlı yol uçurları bir işinlerin kızın karşı alımız kaysi yolladı keti batısla. Yol uçurları bir anla ihtiyaçlı dostlar paydalansın. Onun başka yine katnaş kayıt soruyduğun sual mesletler bu sorsanlar bulundu. Şincan 1074 sizler üçün mülazım etti.
0: Top doğru.
1: Hani kegen uçurlarını yengelap dostlarına yetküzümüz paydalanı kaçmasanlar bulundu.
0: Kulçuluk eksendeydi. Ben bu zınlamadım. Yaşar canım da tepki etmem. Ben izdigen sırımenden yıraklı şu atamda o bilmedim. Taz tapan mavadı ben şu. Bu radyo bilen tap kılınmaydı. Onu üzdünüz.
1: Hey tap kılıp bu kılış ihtimalı kıba. Aş radyo kumar. Miş o uçur bir adıga. Şunda bir suyumluk bir. Yeni bir anlık uçumuz bilen tepiş. Kılış ihtimalı kıma ba. Miş radyo da tunuş. Özara tunuşu boyu aylık kurgalla çıkma. Мен радиодан басып чырап калам ки дейме мен издеп атам а кыз не дейди? Мыш кулчулук Эхсанга мыш.
0: Эй да.
1: Тасма?
0: Яг аралашмайлы кыз огалын ошо.
1: А реалны чыгарлашмайбыз деген кыз огалын кеге аралашмам да?
0: Аралашмайлы.
1: А бопту. Кулчулук Эхсан мен кымдым а мыш Яшар жаңдан. Эс менен аралашкым батты.
0: Бика ош кисе дишип калса андан мен ау жолдоруңуз биз эмран аңлайтым деп мен башка программаны аңлайтым деп Ишкис дишип калсан акыл эмес. Мына кеп аби эде.
1: Лекин жакшы иштетчү.
0: Мейли.
1: Ким мен дейди. Сахар булбулу мен ба дейди.
0: Эде?
1: Сахар булбулу мен ба.
0: Өйдө Абдышкан ба да? Болду кысыз уламке. Ха? Болду кысыз уламке. Сал чок дишип калатсыз жума ама яш чоңга.
1: Сал яш чеклимиңизди, дайрыңызды деп коймусуңуз болмайт дегендей турду кулжулук экса. Мантияш этрапыда деп да коёң. Bu mesela Seher Bulbul'u buna özünün namzatlık göz tutadı.
0: Dikkat kılın ha Seher Bulbul'u da.
1: Çin haylu şunda ravan deydi Şakır canım uçurayım.
0: Dağlık donlar hazırçı ravan işken deydi o.
1: Kaplan.
2: Hamza Yaşarman'a, Hamacı'dan Müslüman'a da okurak mangayın Yaşarman'a.
1: Valla rahmet.

0: Oraz yaxşı yaxşı aqıdın toluqdan bədiniz bir qama gəp üzgürəb gitib qalmışsın yine.
1: Əsta, ha, danlıqdanla hazır ravan dedi abudunun uçuray.
0: Məhməd Əli və İməy.
2: Mən bir kısa qılma dedi. Tam, hazır şirib atıbən.
1: Mana, mana qo. Radiyoda tunuşibdi Məhməd Əli. Hazır arlaş vitibdi mana, ha, tecəman bolsa. Məşə yaz ütəb kəssilər, məşə qış tutuyunu qınmaqçı.
0: Başlama?
1: Aslında radyodan tutaşkan ulaşkan muhabbet olamdı.
0: Aşta bir işla
1: bu. Yok işla bu. Şunu şu radyo anlaydıgan kızlar cık cık şur bir yerip durunlar bana radyo anlaydıgan boyu takşı gitler mi? Ha bana.
0: Çıkıvatıdı.
1: Çıkıvatıdı. İyi memti 18 yaş kırbıdım deydi. Sağır bu bu. Bek umak bu adımız. Kızıkçılık bulsun deyip daha koydum deydi bana.
0: Muşu əslimin deməyidigan gip yok. Raz yok.
1: Yok mu?
0: Yok.
1: Ne mi deydi?
0: Sizde pek anim deydi.
1: Haa, toğır deyip bu gip ne biz oxuparamaydık emiz, lakin toğır deyip de.
0: Haa, əslimi, bariyadın kalıqız işleydi cuma sizden yine
1: bu gip. Resmi, ip kaç kadek yok ama. Çoğunlarımız bir kademi gendip be.
0: Haa, bir yerden çıkıp
1: kalın. Kuzuluk insanı uyuluş bir kıncı mı siz? Haa, özünüzü koymam. Haa, tanılık tonlaşında ravan edin, rahmet.
0: Mehmet Taksi.
3: Yaşar, Kuzay, Tekenliki. Yaşar oğlu ravan genel.
1: Neydi?
0: Ne?
1: Yaşar, hop, bak balık edem dünya.
0: Ya, bir nemi yolları ravan geldi değil ki. Roşen yolları dedi mi, Gülşen yolları dedi mi, aşkı bir... dedi şu.
1: Bir yol dedi ha. Kızıvatıdı ha, kızıvatıdı dedim ona. Tilsim. Tilsim sizin bir özünüz ne?
0: Tanıştıram siz.
1: Tanıştıram siz ya. Ona gep yok mu ya? Artık öyle gitmem yok ya.
0: Ha. Radyo anlaydıgan kızlar bolsa hatırcam insanlar.
1: Resmen ona tizim qo iliş başlandı ya, hatırlaş başlandı mana.
0: Ha.
1: Ma doyun şipe hat kıdasa jim uttamang deyme baza çakkanına. Bulunla.
0: Şingfu memur radyo arkalık dost bulgan deyip kim bilen dost olgan siz?
1: Biz bilen dost olgan.
0: Ha. Şundeyme.
1: Dost bulsanla buludu, sırdaş bulsanla buludu. Tunuşup muhabbetlesanla buludu, toyuksanla buludu. Aşnak tanışıp kalamı ba.
0: Ma Abdülkam deydi hazır Kunduz aysız mağın o aldın kili. Otlar bayramı günü bir mukapat bəgən idiniz.
1: Esta.
0: Mən şunun iki mukapat ilip bakmadım mağın Burton Fuku'nun Abdülde mukapat bəgən bolsanız ihtiyacım var deyilip.
1: Şutcağdı mən hata kıptım. Əsli uçağdı bəmək. Müş bu hazır bəsən bop dikende.
0: Ya manda Abdülkam ha şunda bəgimiz batdi bizden önce. Şunda bəgimiz bak Kunduz aydamdan bolsa şu bir bütün etkisi batdi. Lekin şu
1: Biremeyimiz.
0: Adlıcakım ekti kaptı aşkışlarını.
1: Ha ha.
0: Şunu olay şu hazır biremedik o kaldık kara.
1: Onun üstüge siz deki aldın ki jil olsun da hem de bir jil olup da mı gülün? Müşü ömür tarihi de ip bakmağalı bağımız mı?
0: Hazır çıkıdı.
1: 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl boğan anıqıcılar bağımız mı? Ulanın aldı da.
0: Şu an.
1: Siz her aldı bir jil olup da gülün.
0: Osmancan.
4: Ha, teyzeman bolsa.
0: Siz oma maşınınızdan radyo sekni dekil çıkıdık ya.
1: Nimda, da avaz yeni.
0: Xunşan. Xunşan çıkıdık ya sizden maşınınızdan.
1: Yen bir anlaydı da durasa.
0: Ha, ilki restoranlarda çıkan dek, sekniler çıkan dekil çıkıdık ya.
1: Ha, çatak emez de buna bireylerin tanışa pekın avaz normal emez.
0: Şakırcan, ben mikmallarım aşkansıgı geldi, mani şisendik ya. Deydi o.
1: Kün. Tüm mihmanlarımda ya, vırdıgansız mı?
0: Ben mihmanlarımda, korsak aşkanda oldun talışım, mihmanlarım aşkansı.
1: Lekin rız otuğra. Bizim programımız arkalık dostlarla mihmanlarım aşkansını tavsiye akılımız. Yani Şincan'daki en isil temni izdeş pahaliyetimizde, manım şu akmeruat unyak gürüşlerini şiltidu, tamakları okşaydı şuna. Nenin? Mihmanlarım aşkansın.
0: Doğru.
1: Hem daha şiysen tarafı çıkıp olamaydıgan dostlarımız bulsa, ma yıkırak atırapta Daben Peylo, yenemiş şu Fulivan'ın yeniğe yeniden içildi ya. Şuaya kadem taşırıp kılışınlarını kızgın karşı alıdı.
0: Ben şimdi de bana Mehmet Abdullah çıktı, Vusovey çıktı, bana Sulayman çıktı, hemiz kopap, memi kapat, hep bakmadım de bana başıldı.
1: Oyla baksam, memi bakmaptım ömrümde.
0: Siz mi?
1: Üzemi bakmaptım.
0: Ben şu müştak iş. Ama yok. Aydın keşlerde.
5: Yakan zaman Allah'ın izlerse. Yeter bana olsa çizlik mi çizlik oldu mu?
0: Çizlik mi çizlik oldu mu?
5: Ucuna havasını dene. Ben yolu seyredersem

0: Vallahi teşekkür ederim Kızı Tırak. Ben Kayseri'nin üstündüm. Yollaşında belen, ravancı mı?
1: Buldu.
2: Yaxşı yaptım.
1: Ha.
2: Ben layık tanıştır, sizle layık tanıştırış programından birini tesis kısağını bulam ne miydi?
1: Da kılım mıydı?
2: Kıle, bazır bulduğun dek mi? Esleyme, sizin dostumuz?
1: Şu anla yol bas.
0: Bırır yazıda dört, kocadan yol kavri. Yeni hayat yollarına ait ravan, ravan git varımıza.
2: Doldu, rahmet.
0: Yeni hayat yolları ravan.
1: Makul.
2: Yakan Yingşar yolları ravan deydu Mehmet Taksi deyip.
1: Haa, Yingşar yolları. Haa, emni düşündük he?
2: Radyo dolgunları arkalık tutaşkan ot deyip bana kaplanma tapkan okşaydı.
1: Aksu dolan körük etrafıdaki yolla ravancılık şike ne deydu Osmancan, abakilik restoran dek çıkıdıgan maşinsi, Yingşansı.
2: Uzun raket değil mi Asim?
1: Uzun raket de.
2: Uzun raket de.
1: Haa.
2: Kani, Niyaz Aleycan.
3: Nereye yapırdı? Kaşar neyle kiramı? Zendaki antandım da olsun fayyeni kâcı boğa gelip. Bu iş mi kiramı?
2: Böyle rahmet.
1: Sen okup koyup anlavatım hemen şov. Şovha. Da? Şinha da?
2: Şinha.
1: Şinha mı? Karakay kız ne bu?
2: Şinha degen de buluşmam.
1: Kimlen retle presinin Yançkudun pul çıkıp kalsa acep emese me şifanda demek çike. Ma kır yüz merkezde anlavadı men. Kimlen redle bresin yançkudun pul çıkıp kalsa acep emese deyip siz aşık kır yüz cemmisin yançkudun bir aktarıp çıksız kendi kırganda.
2: Şinfu deydu toğurdaysız aykındız kız. Birinci bulup sizler suyumlu kriyasetçiler kadirlik nöbetçi muharrirler bilen dost buldum. En yakın tukunumda görmezlerini. Onun din kiyen hanım kızlarla dost buldum. Köp rahmet. Maddi ve manevi uzuk ata kılıvatsıyla deydi bana. Ameliyattaymış programımızda mış uçuruyor lavatkan kızlarının içi de üzere tunuşup. Bu da çay başlı valdi deysiz. Çay başlap diken şunu da çıraylık. Dostluk etti hazır.
1: Yakşı. Açtan özümü şuna yakşı.
2: Yakşı konu. Kaplan.
3: Kanıza yaşarım adamın makul haberi ama kodakta yanımız şartlaşmamıştır. Sikim o kadar gitmem ama yolda aramın gene.
2: Kaşkaya'da signal yok ku deyip mağdu oyundu mu dostumuz sorabdu. Kaşkaya'da ma bir neç gün buldu dostlar signal yakışamaz tatlıma yatıdı. Ama şu üskülen anlaştırış derecesini üstürüşe şu sebepten vakitlikmişler bulu bitipdu. Tor radyosundan anlap duruşunlarını. Allah'ı da tavsiye kılmız.
1: Doğuyundan dek, Aynur digen dostumuz yaptı, ma er kişi kim o dep mini? Bu er kişi Yaşarcan.
2: Yaşarcan, Yaşar Yalkın.
1: Doğru. Siz uzak hoptu da anlamı gül, he? Karganda Aynur,
2: he? Közünüz yakışık ya, aşkat körü aldınız.
1: O, müşahat durup körüydüm hemen digen, o
2: hep digen. Yaş, balla digen.
1: Ama liyak yaş oğan digen.
2: İşte bak yolları da maşin köpte de, abudun uçuruyor, rahmet.
1: Niyaz Aleycan dedi, hem madem bana okşay samimi bulsa, ben digen, işki kıttı mı kapat hep buldum dedi.
2: Ne mi ne? Mehmet Taksi.
4: Salam salam Yaşar. Kunduzay. Geçenim ki. Çıtbak yolları ravan.
1: Çıtbak yolları ravan. Bak yapını aldım. Şunu onlar mukapat iken kanak nerse o ben bilmeyime hazırca edip. Şu biz mi bilmeyimiz kanak nerse kitan? Biz mi bulmadık o? Aydın keşlerde.
0: Ben yeni deydiğim kuzey rastma gittiler. Mısır çindeki bütün kızlar, oğullar, kadırış çay başladı dedi.
2: Kızlar kızlar. Kız oldu dedim. Oğlanın
1: gibi yok cuma mı yedi?
0: Oğlan da. Oğlan da süpürüyor. Sizinle ben barın ayıça geldim lan.
1: Baş sizin deydi kan siz hem de. Ama gepnumu da özgertme.
2: Aydın keşler ve ürümçük olsun bir çay katnışıma deydi. Lekin erlen katmağın çay da o kan kızlar. Ayalla.
1: Ayallanın çiği o. Çaydı mı ender çüzürem de deyme siz kızlık yakıldınız bu.
2: Şişendeki mihmanların başkansının oranı nerede? Şişende. Şişende. Çiçeo çayı. Tınfında çiçeo çayı deyip doğuğun kısınız buldu. Meyke meşri mi?
1: Ya meyke meşri.
2: Meyke meşri deyip doğuğun kısınız buldu.
1: Aşo tınfında deyip basınız. Sen tapkılı buldu işe. Halıgan adamını tutabilip çoğu ama mihmanlarım ne edersiniz deyip burada. Hemisi bunu dua atıraptaki. Bunda aşı var bir yerde. Ben üç kitim aldım o kapatmayıp fakat da şu.
2: Mana.
1: Deydi. Qarqay qız.
2: Qonda bulab siz uş qitim berib sağamiz ha?
1: Qonda bulab uş qitim bergandimizdə.
2: Axşam atdığın proqramda bir düşük proqramda bir keçik proqramda bir qıb aldı.
1: Bir gündə

0: Ma Asiya mana. Ayılını, yıllık demilişinin ahırkı günleri muşundak, menilik ötmekte de bir yeni bir şüphin yolu yaptık ya bana.
1: Yoldaşım bile geldim dedim Yaşar Can, yoldaşım bile dedim.
0: He.
2: Bu da Asiya, bek çöndür kesin.
0: Lağma yaptı şu.
2: Uçuklam, dokluyken bu bir...
0: Kordap getirme.
2: Optap köyüktesiz mi hem de Asiya, bir çıraylık çoğukantınız hem de kanda kalemiz.
0: Bunda bir, bunda bir, bunda... Küllük tek nesle yok mu ki?
2: Yaman... Tabi dereğinin sayısı mı yok ki? Ne bu kadar sile?
0: Onun üstüne ben pek ne mi?
2: Lekin o ma aptapka payda kıldı. Gözünün aptapka payda kıldı. Lekin uzun oturuyorsunuz bu mayıda.
0: Sıkıtap kamusun. Kaşkada neymiş ki radyonu anlayamaydı da. Dostlar kaşkada radyonu anlayamayızlıkların sebebi sükürlerinin dereğisini üstürüp atıdı. Onşap atıdı. Tekim o yakşı anlaş. İmkaniyeti iyi kılış için tırışı vatıda o diyendek. Pat yakında 10 yıllık.
2: Az kaldı.

0: Müjdavat mı demsiz?
1: Bilen ayıqız geldi gelgin.
0: Dumping dağdağ. Tudunxu çü rayonundaki bilek koş yönlişti ravanken dedi. Mer diyen şen şen.
1: Rahmet.
0: Şu an adepti hazır. Bacakı gaz kaçılaş ponkutu normal gaz beri vatı da kep kaçılsanla buldu deydi.
1: Oldu. Ma sayılıdın ma üçüncü körük. Etküz bulduk mu?
0: Yenchuan yolu ravan, men sizlarga o'xshash ayolning qo'rqadiganlarini o'zgartirish to'g'risida tafakkur qilyapman, bir kitob yozaymiki deb. Siz boshda o'zingizni tuzang, ayshirali kitob yozmaydi degan.
1: Qo'rqish emas, u hurmat, muhabbat deymiz shirali. Siz ashu ashu holatni siz hurmat, muhabbat deb tushansangiz, behrat yashaysiz.
0: Unda tushangan bo'lsa, ayda nurg'un ishlar o'kitdi.
1: Hozir ishchi siqilib, rahat yashamayapti hozir bu shirali.
0: Я худи көрүп баккандай дейм а. Сиз кандай билсиз?
1: Биз жазган хатлардан уктук.
0: Яг сиз немеден мен машинаган дейм а? Сизге акымды мен да мен сиз мышта вакырамдым мен.
1: Шо, я вакырадан бу калдыңыз якын аякы.
0: Өзгерттим го.
1: Алтай Кожа кошлияда раван дейт а, 4 такси өрөтүн учурэ.
0: Чоңжан жолу раван чыккан дейт абы до.
1: Болду рахмат.
0: Мо каплан түшлүк тамак деп а, түшлүк тамак яврын.
1: Sizin saklatmadım
0: diye. Çüşük tamak deyip evetip de ama o şekilat evetip de. Onda kımay, kunduza edemle doğruman kaplan sizden o beden saparınızla kunduza edemle bu beden sapas okşumaydı o.
1: Res.
0: O şekilat şekilat kunduza edem toygunuyla siz toymaysız onunla.
1: Şu, min doğruman.
2: Bir qerish yarmu köpulğa yaraydığan örümçe Longchan kotsirike Tianshan 1-nji numarlıq turalğısı tabiatı boysını 10 milyondan artıq mablaq sinni barpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq mahall Versan sarayının mənzirsidən örnək elinğan Tianshan 1-nji numarlıq turalğısırike otır hal egiz qabatlı binalarda həm ailinin günlükki 270 gradoslu aylanma görüş dairesi var. Derizinizdə assığınızla Tianshan bağ orman mənzirsini görələysiz. Həm adam intildiğan Esil Oltraq rayonundan öy sitiləş köngünüzdə kerak işdir. Qızıq liniya telefon nömrə 0991556499 0991 556-4-9 Şincan Göğal Öycay Çek Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
3: Toru şiltı batkanı kıytı olsa işçiniz pişamdı.
4: 21 yuvenge etken çay seti verip içişki kosuğunuz ağırımdı.
3: Okuş bitiriş pesi de Pol Ticeş'nin əpçil çağrısı geldi. Şincan Tılgrafı'nın Ali Mektep imtihanına katlaşkallar Universal Menbet yürüyüşlükü de Önsün aylık karısı. Çay işçimlik belirtidin halıganı talyalaysız. İşçimlikni halıgan çiçip, torgu ravan çıkalaysız. Tezden Şincan Tılgrafı'nın ticaret sağlığı berip bicirim.
2: Bir qeriş yarmı köpulğa yaraydığan örümçe Longchan kotsirike Tianshan 1-nji numarlıq turalğısı tabiatı boysını 10 milyondan artıq mablaq sinni barpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq mahall Versan sarayının mənzirsidən örnək elinğan Tianshan 1-nji numarlıq turalğısırike otır hal egiz qabatlı binalarda həm ailinin günlükki 270 gradoslu aylanma görüş dairesi var. Derizinizdə assığınızla Tianshan bağ orman mənzirsini görələysiz. Həm adam intildiğan Esil Oltraq rayonundan öy sitiləş köngünüzdə kerak işdir. Qızıq liniya telefon nömrı 0991556499 0991 556-4-9 Şincan Göğal Öycay Çek Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
5: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'dan Beybasta Anlı Kalıbatkan Yollarınızdı Biz Emrah Programımızı Yollarınızdı Biz Emrah Programımızı
1: Şimdi haklısızlar Yollarınızdı Biz Emrah Programımız dağımlı şartı da Hani uçurladın 750
0: Guli
1: Yaxşıma. Şikayet amal demesin balladı sel.
0: Arğılık ve amaylık. Yaman oynaydı. Ya uykunuza çamağıtan.
1: Azak günüş baskıcı gerek. Tamak buyuruşunu uygunu aldım. Silin programını anlap. Tazın bir radyo anlısı uykusu kilemdi o adamdaki radyo anlısı uykusu kildiği adamlı baki. Radyo anlayacak da radyo diyen ne? Uykulukla anlamaydı. Ah haberin dep anlayımız. Uçur niye geldiğimiz dep anlayımız. Ve mındak tutsak biz dedim. Abdülkerim Hüseyin.
0: Şileli deydi. Tibbi daşıyor doktor Hans'dan aldı ravan. Mış yazgan hatlarım ne?

0: yol bileklerininki uçurlardan Cenubi azatlık yollarda maşallah köp tosluş bakken halık yolu üçümü köyrük gidin düşüp nemerki karapmanga yönüşte azraq tosluş balikin alaydı tosluş yok. Çoğun çağ tarafta mı tosluş bakken hoten kutsu tarafladı mı maşallah sert köprek tosluş bakken onunun başka karaydıgan basak tosluğun yollarınki uçurlardan Çiçhanka usu garipten şarkı karapmangan yönüşte yağış materialları sağıttı trafik karapmanga yönüşte maşallah sert köprekken. Onun başka Tayshan kutsi garipten şarkı karapmanga yönüşte mu maşallah köpe. Loushan kutsi tarafta mu maşallah sert köprekken dostlarımız uçurlardan önümlük paylanğaysla. Dostlarımız yani kaysi yol bilekleri de kitip ardıkken karapaksak anlıkçılarımızdan Bulbul Goya hadimiz mu programımızını yaktırıp anlaydıptı. Meryem adımız mı programımızını yaktırıp anlaydıptı. Yangwang boy hoş kepsiz karşalımız. Çüşlük aram vaxtlarımızga mənvi ozuq ip gelip sarkıl kanun savatlardan xabardar kılığınınla rahmet depti. Köptün köp rahmet begen uçurumuzga.
1: Rahmet.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqanınla bir 174 qatnas sanat radiosidan bevosita tanıtılatqan qanun sizge hamra programmasi. Programımız Şinjan radio televiziya stansiyasining yeng taratqapsi Suluşitingda masqaramda anlatılıdı. Programımızni Suluşiting apsirimi anşınanı qarşı alamız.
1: Şanaq dostlar, programımızni mushu tirik va tirit tığlarını bazağa sağan tirit sodi çeklik şirketi alaydı. Talep qildik bu orunğa köpten köp rahmet etimiz.
0: Rahmet etimiz. Qani dostlarımızdan kelgan uçurlar qarap qayli. Anlatqanlarımızdan Kaplan'ın uçuru.
2: Ben bir yaşına kanca mavo yoksa gramar rammin de yönden şaşımar karakmanla yönmüş. Araban kene.
0: Bol rahmet begen uçurunuz. Rabiyem Hanım'ı programımız ne yaktırıp anlayıp da zahar bulbul adımız mı? Programımız ne yaktırıp anlayıp da May isimlik anlıgıçımız mı? Programımız ne yaktırıp anlayıp da dostlarımızın yanı dağımlık uçurlarını yollap dırışına kızgın karşılımız.
1: Şenak.
0: Yolların ahvalları qaraydığım olsaq, iştipak yollarda maşılar köpken, Hınan şarkı yolu, Beijing Zhongluğudun Hongguangshan yolu Qırpanğı yönüşte, Qarıptın şarkı maşınlar köp dostu şişbakken. Say yolu, Şimaldın Janıpkı Qırpanğın yönüşte, Dölet yolu, Yattin Jelenesi, Jinshin Yukur Sıratliktaş yoldun, Say yolu Qırpanğı yönüşte maşınlar sal köprekken. Janıptın Şimalgı Qırpanğı yönüşte mu maşınlar sal köprekken. Guanghui Körükkidin ötken denkken. Suju şarkı kutusunun koşumcu olları ösmü keserlikleri doktor hansının aldıdı mı maşılan sal köperek. Cichang Gaosu, Ürümcü Sanji tesiratlik yoludun yağış materialları zaotu körüke qarapman qayılmış qarapten şarkı maşılan sal köperek tosluşba. Lüyüşen Cənubi yolu, Cənubden Şimalga qarapman qayılmışta, Yishuyandın Hınan şarkı yolu qarapman qayılmışta maşılan sal köperek. Qarmay qarbı kutusunun koşumcu olları da mı Şibeylu qarapman qayılmışta maşılan sal köperek. Lekin alayıda tosluşuq, dostlarımız önümlük paylan qayısla.

Hürmetlik radio dinleyiciler, toy kılış için köp miktarda hesabat yetkep, avtomobil setilişke meblağ çıkargan bolsa, ayrılgandan kin pul ve avtomobilni kanda kılış kerek. Yakında Qarmay şehri Qarmay rayonluk xalq sot mahkemesi

0: Yeni Mahalli kenti kent ahaliler komitetinin çırıqı teğiçe yenip duratdı. Ay ekiz, Abdunum Raylı Xalıq Tepteş Mahkemesinin bu kenti turuşlu xizmet ətirtidiki ətirət əzalarının koluna tutup durup, qayt-qayta rahmet etip, eğer silab olmağan bolsanla qanda qilishni rastıllan bilemeyduk, dedi.
1: Bir neç saat ilgiri bağdaki şinmeylarını setişki aldırıp ketkeşke, ağzaki bütün boyu içila A2S, AX'nin bir tonluğu yakın meyvesini kaçılap bolgan denkin elip ketmekçi boldi. Kim bilsin, özüp optimobilga kaçılap bolgan denkin, işki tarafta baha ve pul yötkeş usulu da ıhtıla payda bulup, bir... Kim bilsin, özüp optimobilga kaçılap bolgan denkin, işki tarafta baha ve pul töleş usulu da ıhtıla payda bulup, bir-birge yol koymadı.
0: Bu işten haber tapkandın ki yen, hizmet ətirtinin ətirət əzaları dərhal kent partiya yatçıksının şucisi. Amanlıqnı qoğdaş müdiri, kent saxçı işleri işxanısıdaki xalıq saxçıları bilen birleşip, mürəssə qrupsi təşkilləb, soğudalaşqıcı işki tərəbini kent ahallar komitetiği təklif qılıb, işki yolu bölüb, ayrım-ayrım halda ərqaysi tərəblərinin uvalçılıqı və iltimas tələbini anladı.
1: İki tarafının derdini anlap bolgan denken Murassa grupsının əzaları andın paketini oturuğa koyup dauli sözləşke başladı. Ölmevini saklaş dəs, kəynigi sörsək ziyan bargan sıra çoğuyup gedidi. Ağzaki pütümünün qeliplaşmaslıqı da işkili tarafının məsuliyeti ba. Navada dəvalasa vaqıt və küş sıra buludu. Yana hissiyatqa təsir edidi. Töz saat səvircanlıq bilən nəsiyyat qılış arqılıq işki tarafının açıqı besilip Ақылына тапқыча, ондын ярышып келеш, сетвіліш, сетіш тоқтамы имзалашқыча, бір мейдан мачыра түн қаранғысы да түгіде.
0: Асаси қатламдығы ішланың хәммісі халық қалбегі тұтшыдым. Зидиятләні бұл қалтыды түгітіш үшін бұй ел кіргендің бұян қызмет әтіртінің әтірет әзалары вә кент ішкі комитетінің әзалары ішқаныны етіз бешіға, үзім барыңа астыға, дейқаланың Kanlarına yötkep, amının kilişini kütmey, xalıq əhvali xatirisini ilip, qayada adam köp olsa şu yagi beriş, örük tarihi tövüde salqındığanda bir netçi eğiz paranlaşış, etiz başlarda uçuruşup muğduşuş, beriş kiliş kilişip turuş ceryanıdaki kündülük paranladın amının qayıncılıqı, hoşnılaq arısıdaki azarlıqlani iniq egilidi.
1: Kentte ziliyet maceralarını rətki turğızıp, təşiriş tizimliki mas qadamda turğızılıp, biri bayqalsa, biri tizimlinip, biri həl qılındı. Abroyluq peşqadam partiya əzaları, adil yapqılıdığan kent kadrları, siyasetini belidığan xizmet ətirtinin ətirət əzalarıdan vaqtlıq mürəssə qrupsi təşkilidi. Mürəssə nəx meydanı bəzirə üzüm barını asıda, bəzirə kətmən qoyulğan qoyulıda, bəzirə Әмділі орып бұлынған боғдай еңізліқінің еніді болды.
0: Ел бешеда әтиязлық терулғығы тәрлі қылғанда су байлықы қыс болғашқа, юқыр еқімдікі кент ахалыры әмеше көпірәк зұғырышны ойлайды. Төвән еқімдікі кент ахалыры сақлап тақты тақ болады. Зидият қыл үстіді тұрады. Xizmet ətirtinin ətirət əzaları və kent kadrları yuqarı tövən iqimdiki bir neçə ailini etiz beşiğə çağırıb, nəx meydanda su iqimi vaqtını hesablab, adil, muvaffaq bolğan ismini almışış cədvəli tüzüb çıxdı. Köpçülük saat boyunca yerini suğurışqa qayıl boldı.
1: Hər bir macranı mürəssə qılıb həl qılğandan kən, xizmet ətirtinin əzaları və kent kadrları şu cayda kiçik orunduq leksiya sözləş yığını içib, qaydı bahalaş cəriyanıda kent ahallırıqa qanun çüşəndirdi, davli sözlədi.
0: Bir diyaloni mürəssə qılıb, bir dairigi tərbiyə biriş, bügünkü kündə kent qaidisi. Ahalılar əhdi namısı boyca iş beciriş, məsələgi yoluqqanda kent kadrlarını izdəş, yeni məhəlli kəndidiki yeni kəyfiyyatqa aylandı.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuz kamera programımızda davamlaştıratımız dostlarımızdan Abdu Apanımın uçuru qarsaq, İttifaq Yörükünün asli qoşunuşdu Ravan kendabdu, Longchen kutsisi de qoşunuşdu maşınlar köptabdu rahmet. Səhər bulbularımız kanundan yaxşı bilimləgi iqib olduq, hər anışımızın qımmıtı ba degen uçurunu yollabdu köptün köp rahmet.
0: Onun başqa mavu xüyücərçi de ya, arı kontrapta maşınlar bir az köpkən dostlar paylansanlar.
1: Səviyyinə bəgə uçurə, köptün köp rahmet.

Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjiang Radio Televizyonu'ndan Sibiryus Yeterdet Qatnasanat Radyosu'nun kanunsuzki hemrah programı boyunca anlatış verdik. Yaqtırıp anlığının

0: Tianxia rayonunda lüçün daç rayonu selinadı. Lüçün yünşan, lüçün şirkti Şincan'ı 42 yılını buyan Tianxia rayonunda salmakçı boğan tonji daç rayonu. Sığdırışını split 1.12. Daçı bilen Avrupa uslubudaki öy gerallaştırıp selinadı. Lüçün yünşan daç rayonu kızıksanız 0991-27-77-777 telefon kılıp mesaj soran.
1: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeydin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mulazimet kılıdı.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
0: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duyğula sizni bir aram kılıdı. Yakı sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözləb, minnettar kişilerinizge rahmet itibirin. Ende anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itibimba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğinimiz Varis markalık sakal ağışı.

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadır riyasetçilikdeki sizge rəhmət etkin bar programımızı. Programımızı devamlaştırvatımız. Programımızı Tırıt Soda Çekli Şirketi alayı tələb qalan.

Dostlar, tövende 182. numaralı oyladaki kolum koşnula mehri mavzuluk akbarat hikayesini birlikte anlayımız. 8 ayının 27 günü üçtünkin illik kuyaş nuri şah yuburmaqla arasıdan Ürümçi şehri Saybağ rayonu Xotan köçesi köçü başkarmısı Qatnaş mahallesi 1 may yolu 182. numaralı koroğa çüşüp duradı. Yıllarının ötüşü bilen bu hoyla şavqın süren ve kaynam taşkınlık çömülüp yakımlık tüskü kirgen idi. Bu yada Xanzu, Uyğur, Qazaq qatarlıq 9 millet ahalisi ultraqlaşqan bulup, kündülük turmuşta özara yardan beridigan mehri muhabbetlik kiçik işla arqılıq, kiçik oyludiki en təsirlik milletla itibaqlıqı güzel dämlerini barlıq keltürgen idi. 78 yaşlıq öydü yalğız durduğan Joe Shueda öydeki su turbasının kaşıl çıkış, çırak bozulup geliş, eğir nərslerini kötürüş qatarlıq uşaq çüşek işlerinin hödüsünden çıkıp olamaydı. Bir qavette oturduğun Dolqun Tömür külümsirgen halda salamlaşkan dekin, ''Aka, mən öydü ba, iş boz çakırın'' dedi. O, bovayının halının haber eliş mesuliyetini 3 yıldın buyan ün-tinsiz üstüge elip kilvatatdi. Joe Shueda'nın öydeki su, tok esleyenlerden mesle görülse, Dolqun derhal rımnıt kılışka yardımlaşatdi. Görüş, un, yağ qatarlıq eğir nərslərini setib alanda o təşəbbüskarlıq bilen kötürüp öyge əkilib beretti. Boş vaxtlarda o daim yaşanğanlığa həmra bulup paranglaşıp, yalğız durduğun yaşanğanlığa qeyirplik his qıldırmaydı. Bunun dün çoğur təsirlengen Joe Shueda təşəbbüskarlıq bilen öyden çıkıp, məhəlinin özünü özü idarı qılışıqı qatnışıp, Dolqun bilen birlikte ahallarının inkas təlibini yığıp, qoşunla arasıdaki kiçik macralarını müressak qılıp, dair boyuca kengişik qatnışıp, binadaki illik mənzirge aylandı. Oylanın işgirisi de yana neçe 10 yıldan halkıgan qoşundarcılıq mehri oxşaşla cimcit davam etmekteydi. 66 yaşlıq Dilşat Əsən, 86 yaşlıq Fən Fago bilən məhəllədəki əmma adam maqtaydıqan Qadinas dostladın idi. İşgəylən 20 yaş pərqləndiğən bulub, yaş vaxtıda mörünü mörü getirəb birlə işləgən xizmətdaşı idi. Fən Fago yaş tücuğun eğri besiq bulub, Dilşatını ızcıl inisi orunda körüb, halıdın xəbər elib kəgən idi. Pensiyaya çıkandakin işgeylen bir ultraq rayonda koşunu bulup, köp yıllık dostluğu bağansırı çoğurlaştı. Yaşının çoğuyuşuğu əgişip, Fən Fago'nun hərkət qilişi kündün künge kolaysızlaşıp, ahri orun tutup yetip kaldı. Dilşat Qadinas aksının salametliginin naçarlap getvatqallığını görüp, təşəbbüskarlıq bilen öyüge berip yardımlaştı. Adatta o karvat yendi oldurup, Fən Fago'a hämrah bulup paranlaşıp, koçudaki kızıqarlıq işlerini sözləp beretti. Öyde etken polo, benşir, sanzı qatarlıq özgüç tağımlarını o daim Fən Fago'nun üyüge apırıp beretti. Bayramladımı bu işini əzəldin üzüp koyğunu yok. Fən Fago'nun kızı Dilşatqa köp qatım rəhmət etib, siz ızcıl dadamın halıdan xəbər elib kəldiniz, həqiqətən bək minnətlar boldum, dedi. Dilşat külüp durup kolunu pullanlatqın içə. Eyni ili akam minin halımdan xəbər alatdı. Hazır o yaşınıp qaldı. Salamətliği yaxşı emez. Menin onun bilen köprak al ekvallişip, köprak alıdın haber ilişim, kılışkı tegişlik, dedi. Yaş koşnula təşəbbüskarlıq bilen yaşam qallığa köktat setibilip, əkilip berişke yardımlaşıdı. Uşaq işlani vakalıdan becerip berdi. Aile elektri üskünlerini halısana rınıt kılıp berdi. Yaşanğan ahalilə təşəbbüskarlıq bilen amivi əsləyəliyani asıraşka, koridor tazlığını kılışka, ultraq rayonunu ortaq tüzəşke qatnışıdı.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindi. Lüçün Yünşan, Lüçün Şirketi Şincan'ı kırgan 22 yılını buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını sığdırışını split 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobudaki öy gerallaştırıp sevindi. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesaj soram.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mulazimet kılıdı.

Çehreden tatlı tebessüm balkıp durgan Gül Gıncılar. Gül Gıncılar programısı sizden balılık hıyalarınızda. Güzel arzu armanlarınızı cür bulup, sizge balılık dünyanızdan özgücü şatlık ve hoşallıklarını his kıldırdı. Siz anlaştığı ve bilişini halaydıgan mezmunlar, dəl Gül Gıncılar programısıda.

0: Bu programını tırt sodu çekişirkti olaydı talep kıldı.
1: Sakalın bosa kançı yerik edipini birer tırık ve tırık. Tırık ve tırık markasının yeni mahsulatı Varus Mark.

Mehriban analar 29 yılda mehir muhabbetini mücessemlep ıllık iqimge aylandırdı. Şimbao'yin Hebei ülkesi Shijiazhuang şehri Xinhua rayonidagi yek ticaretçi. Hebei Qatnash Radiosi Hebei 992 köpçilik yerden bir iş pidayılar mulazmet atırtının mesuli. 1997 yılı ammavi manfaatga atlangandan buyan Shimbaoying 29 yılını bir kündek ötküzüp, asli maqsadını çıng saqlap, özi xalisani kesel körüp, qiyinchilik barlarga yardam berishdan başlap, 10 mingga yaqin kishilik pidoilar atirtini yetaklab, ammavi manfaat mehir shafqat dehqonchilik maydoni. Şehir yüz egilik bazısı, kesipler bağıtısı qatarlıq imkaniyetlik, sicil, amıvi, mənpəyat türlerini bərpa qıldı. Yapın tacavuzlarına karşı duruş uğruşağa qatnaşqan pişkidem əskərlərdən 20 minət çıxıdım hal sordu. 40 min kilometrdən artıq yol yürdü. Parıştılar qoğdaş, miyiblərgə yardan biri şərkitini başlap, 500-dən artıq miyib dostini,

0: دریا ساحلی سو آمبری تبی شکل نب قاگان کل قطرلخلا قارمکا تیپ دنیشته کورنگنی بلن سو استگا یوشورن اقن چونکر ازگال پتک چرمش بقالگان سو اتلری یوشورنگان بولیش ممکن بو یرلا سو ازش کلچکمس بلکه آیاتگا خرس ایپکیلگان خطرلیک رایون دالدا تبی شکل نب قاگان کللگی چشمسلیک خطرلیک ساحللادا سو کشمسلیک Çağımı yetmeydiğe işlerde kahramallık görsetmesi gerek digerlerini özünüz ve balınızın kallısını sandırın. Navada bir hepsinin suğu çüp ketkerliğini köysünüz, herkese mi kızıkkallık bilen suğu sekremen. Bu çağdaki doğru usul şu ki, birinciden argamça, leyleydiğen buyumlarını taşlap biriş. İkinciden yokur avazda kutkuzuşka adem çakırış. Üçünciden 110 ya ki 120'yi telefon kılıp ehvalını melim kılış. Dördüncüden yakın etraftaki çoğunluğunu yardımcı çakırış lazım. Xəterlik əhvalığı yoluqqanda ilmi qutquzuş həqiqi qəhrəmanlıqdır.
1: Dostlar, 107.4 qatna sənət radiosunun gülğünçülə proqramımızını damlaşdırdımız. Bu proqramımızni Tırıt Sudu Çəklik Şirkiti alayda talab qılğan. Beşin üspümüzgü kəgə uçurla qırsaq dostlarımızdın, Şinfu, Çöntiyen, Səhər Bulbuli qatarlıq dostlarımız biz davamlıq radio aldıdın kətmək yaxdırıb alavadımız, arqayız proqramlarını edəb söz qaldırıbdu. Rahmet dostlar, yani devamlı yaktırıp anlığaysıla. Yol yürütkan dostlarımız, yollarınla bir hatar, ravan bolsun, yol uçurları bolsa, yanılıp berip mağaysıla dostlar ve işin supumuzda o numarı XG1074FM. Hazırının özde yolanın ahvalığı karaydıgan bolsaq, Xınan şarkı yolunun şu Beijing Uttur yoludun, Hongguangsha yolu karap mağan garip şarkı yolunuşta, abdumobul köp, sürat intayın azda. Xınan şarkı yolunun koşumcu yoluyum şu Beijing Cənubi yoludun, say yoluyum şu, şimal yolu qarab mağan qarab şarıq yolunuşdu mu? Abdumobul bir qadar köp yürüş asda. Onun da başqa yana qaraydıqan bolsaq, Liyushan Cənubi yolu, Dongdalyan qarabı kutsi. Şibe yolunun qoşumcu yolu qatarlıq bir qancı yol biləklərdi mu? Abdumobul köp yürüş astıken. Qeyni dostlar, sila qaysı yol biləklərdə ketu atısla. Yürü atqan yollarınla ravan mu? Yaki tosluş kürlü atamdı. Yol çörü berib mağsanla buludu. Veşin supumuzdan numarı XG1074FM.

Yerimi onun palaqçısı və quyruğunu asta-asta pulan ıltıdı. Küçəb su üzüşünün açıdı yox. Fakat suni yenik üzsüla, ızcıl deniz suyunun üstüde turalaydı. Kapkara, muzdak deniz astığa çöküp getmeydi. Delfin uxlağanda daim suda asta laylaydı, yaki asta üzüdü. Bazda bir netçe delfin bir yerge yığılıp uxlap, bir-birinin aldın haber alıdı. Ular közünü yumupla uxlap kalmaydı. Her 10 netçe minutta bir qitim su üstüge laylap çıkıp, bir nefes ilip, havanı lıq sümürgendin kin, yeni suğu çöküp, davamlıq aram alıdı. Eğer delfin bizge oxşayış çoğun meniz toluq uxlap kalsa, nefeslin işini unutup, deniz astığı çöküp gedidu. Bu intayın xatarlik. Şuna tabiyet delfinga alayda uxlaş usulunu laylap bergen. Çoğun meninin 20 aram alıdı, 20 puz tuturudu. Bundaq bolğanda hem yaxşı uxlap küçünü əsliğe keltir alaydı, hem su yüzüge laylap çıkıp, nefeslin işini unutup kalmaydı. Yeni texi denizde muqum laylap tura alaydı. Çoğunkur deniz astığa çöküp getmeydi. Tabiyet sırlıq mekan, her bir küçük hayvanın özünün mevcut bop duruşuğu maskeledigan acayip ıqtidarı var.

bir tonna qağaz yasaş üçün oya tutup daraq kesildi. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amaqta. 1 kilowatt tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıp koyup yerlidi. Her günü közümüzde içip, ornumuzdun turğandı tatıp, kesti çırağını öçürüp ıxılıqçı boğan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını xoğurdu. Şundaqla, bilip bilmey zor mıqtardaki bulğun içini payda akılıdı. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu şunu təşəbbüs qıldı ki, tamaqını aval yerimçini üsüp yap, kol kağızını ixtisasçılıq bilan işiltip, sonu qadırlap, zörür bolmaganda çırağını öçürüp, turmuşunu kızgın söydüğen tejashlik kişilerden bolaylı.

0: Lüçün batır aynı selinodu. Lüçün yünşan, lüçün şirkete şincanlı kırgan sigirmi işki yılını buyan tiyanşar aynı salmakçı boğan tuncu batır aynı. Sınır eşinde split verip de 10'da işki. Dacı bilen Avrupa uslu birike uy gerallaştırıp selinodu. Lüçün yünşan batır aynı kızıksanız 0991 27 77 777 ge telefon kılıp mesela sonra.
1: 107 tütü katnaş sanat radyosunun programları her minut her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jilin Ukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Siti olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Katnaş liniyesi programımızı, katnaş sahçılarımız bilen sizden ağırlıklarınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansısı Katnaş Senat Radyosu'nun Katnaş liniyesi programımızı.
2: Katnaş liniyesi.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talap kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı emek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107.4 Katnaş Liniyesi.

Özünüz ve başkalarının bexatarlık için avtomobilini astara qaydan, belgelik arlıq saqlan, süratini aşırıb etmeyi bexatar avtomobil haydab, tenecaman öyünüz qaytışınızı ümit qılmız. Hürmetlik radio alınıcılar, katnaş liniyası programımızın yaxtırıp alınışanlarını qarşalımız. Mən programı riyasetçisi Hidayet Qız Şemşidin. Qatnaş liniyası programı Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqo əbsi Sılu Şitin'da maskadamda alındıldı. Programımızın Sılu Şitin əbsi tümü alınışanlarını qarşalımız.

Dostlar, programımızdan başlap aldık. Qaysı yollarda ketibatsizlar? Sizlar ketibatqan yollarniki hazırqı qatnaş ahvali qandaq? Tosulish barmı yoki ravanmı degendek, bexatar yol yürgen asasda hammalar özünlar ketibatqan her qaysı yol bileklerden yol uchur bäsanlar buldu, gazmay uchur bäsanlar buldu. Onundan başqa mishi qatnaşqa dair soraydigan suallaringlar bolsa, programımızga qatnaşıp sorsanlar tamamen buldu. Köpçilik bilen birlikte hal qilamiz. Onundan başqa mishi yol uchur berelmeydim, lekin mening qızğın qatnaş oyun batdi, qatnaş baqsam bolat dey, mening uchurum chiqsa bolat dey deydigan dostlarımız bolsa öz onlarının kimişi programını anlavat kalıqanlarını bildiriş arqılıq mı programımız katına sanla tamamen buldu. Karşalımız.

0: Mana programmamız başlanışı bilen tanla, Nur avazlıq uçur yollapdı, Badam Taksi, bizim davamlıq radio aldıdı va, deydu, onundan başqa Zühra xanımı özün programını anlavatqanlığını bildirip uçurlarını qaldırıbdı. Onaqda biz aldı bilen müşu dostumuz Nurninki avazlıq uçurunu alapaqaylı.
1: Karıncaklı çetre seçiler ya, Kulsunay'ın Harbiyre'yi. Dağı, şimali yolları bu koç yolluysa maşallah az durak yok ki yani kepozak yok ha.
0: Buldu rahmet uçurunuzga. Onun başka seviye mi bakken bana memmi yaktırıp anlavadı mı? Sanılınla seviyedin hem Allah'a salam deydu buldu karşalımız. Onun başka şimfu mu bakken? Mağın müzikinin çıkını karaganda davasam özünüz çıkavadısız bana. Dəb uçurlarını yollabdı buldu köpten köp rahmet yana karsam. Toğraq diyen dostumuz. Qashqarda netçede çıkıvadı dostu. 89'da 5 genci mu? 89'da 5 dedi gütünügen bir anlıqıcı dostumuz. Taza gej in qalı yalmay vatime deydu. 89'da 5 ki toğırlap yıqan. Tünügen müşü bir dostumuz müşünün çıkıvadı dolu. Lekin taza in qalmaz diyen dakikantı. Aşağın bir toğırlap yıqan qani. Onun başqa dekandadının ki avazlıq uçuri.
1: Kadiriye qaysa sandım. Yaxsızınız mı?
0: Мен идаят кыз Шемшиде.
1: Бизнес базам таккач, аңлаватыңыз.
0: Булду, булду.

Çilan degen dostumuzda yaxşı riyasetçi mama anlap meni vatman deydi. Nəgə mağdınız? Çilan da pekə nəgə mağdınız? Yeni qarsaq Aliya, Ali degen dostumuz özün anlap atqanlığını bildirib uçurlarını qaldırıbdı. Buldu. Yəni yanılay, Yanılsam yani şu Ali iken, Ali'nin ofçerleri iken, Tursunca akamız mı kaptı, bana ben bu devamlık anlavadı, ben hava sık pişim, kıçı vatıdı tatlaydı sen. Çoşkı ziyan. Oy, kanaklarımız ne Tursunca akamız?

0: Obdu diyen dostumuza biz mi bey çanşende anlavatımız deydi o bulduk kuca taksi. Mem oba kucada poiz istansıda ücret durgaç anlavatımın deydi o bulduk. Yen uçurlarını yığılsam ki em diyen dostumuza. Doğduğun şey de çınkı yok o bir işin. Şu atıkınızdan sonra baksanız abaykı dostumuz. Kelgüsüm mü? Kelgüsüm mü? Pul tölügen fıçır bağ mı? Yok mu? Telefonu pul tölügen bolsa ve işinde aşağıda adres kap kaldı aşu tölüge adamın küçü. Şunu bile alaklı aşkılı bulattı. Aşını bir kapakkan bolsanız. Ama ki en mi aşta deydu? Hem de ya şu ahval hem de ya nekbul bəgən mi? Neymiş boğan hem de mandak mı radyoda? Mandak digingi qarğandı çö. Yani fıçırlarını yanılsak Muzeppar neyme vettiniz? Muzeppar. Muzeppar bir parça video evetip dur. Qoys yol bölüge bop ketti. Tahtayını mı çıkırıp sizlikin pekat inik köygül bom mu deyicim mi Muzeppar? Bir xatar yol yürgen asasta devesiniz teyhemi yakşıyicim mi? Kelgüsümden avazlıq fıçori.
1: Yaşımı bir izletip dört nakbu verirken nakbu ol.
0: Şu an. Şu nakbul bəgən bolsa, hem de şu alaqlı şanmayı mayadı digən gəpte. Adılcan, mənmə yaxdırıb anlavadı mən deydu, buldu. Dostlar, mənim üçün də qızğınlıq bilən davamlıq proqramımız qatnışanla. Abayqı Məhmətcanı ufçorunu unutup qaldınlar mı nimə? Məhmətcan deydu, minin optimobilim qoşuya qılğılıqdı. Mən şu mayda qozğutup, mayğı dəsəb qozğutup, 1-2 kilometr manğan deyinkin, anan deyinkin, bir vasılı qaz qoz gərtip manğatdı. Manda qısam, maşinini səl ziyini bulamdı bir xətərlikkə. Qanda qılmə ya ki toq tutup, anan deyinkin qazğı yötkəmdim, ya ki bir vasılı yötkəmdim, dəb sorab dikən toqma. Bilidğan kun, şopur ustamla bolsanlar bir gəhqiv etməmislə. Kelgüsüm. Toxtan, ma muzikini bir pasaytay.
1: Rahmet, rahmet. Azıb tiptum.
0: Tiptum, ha?
1: Azıb eke turupta taksit bolam.
0: Bobdu. Tapkan bolsa yaxşı bobdu. Muzeppar.
1: Uğuz olsun, tiyodin tarafı ve kualda o tarafı mağazan yılda. Bek durse olak ketti.
0: Buldu.

Dostlarımızın fikirleri etkileyici boğa aralıkta dostlar diye kıtanla katnaş bilimlerine ait sual cevapladı bolsun. Paravı ilişka ıltımaz kılıçta körüş koyutuğa kandak talepla koyuldu. Çoğun tipteki yolcular avtobüsü, iğir tipteki paratiplik avtomobil, şehir amevi avtobüsü, otur tipteki yolcular avtobüsü, çoğun tipteki yük avtomobili, rilissiz trallobus ya ki rilislik trallobusunu heydeşke ruhsat kılınganlarının işki gözünün közeynek takamagan çağdaki körüş kuvveti ya ki toğırlangan körüş kuvveti logarifmilik körüş kuvveti cedevildeki 5.10'dan yukarı buluş gerek. Başka haydashki ruhsat kılındıgan avtomobil tipini iltimas kılganlarının şiki gözünün közeynek takamagan çağdaki körüş kuvveti ya ki tüzdilgen körüş kuvveti logarifmilik körüş kuvveti cedevildeki

0: sifatini yaxshilashda ko'zoynak taqishga ruxsat qilindi. Nijat taksi, Xotanda yo'lovchilari 1-chi ko'rikdan Gulbaqa Mengishda Koylum bog'ichining oldidagi qizil chiroqda mashinalar jiq. To'silishpa deydi. Bo'ldi, Xotandagi do'stlarimiz mish o'fchirda unumlik foydalanib qolgaysizlar. Olimjonning o'fchiri qarsam gazir maydi gazdi na. Gazdi moyga, moydan gazga ilib aytsa hech bo'lmaydi deydi. Saviya, ish qilib men bika bo'lsam radio anglayman, opam men bilan tang anglaydi, kayfiyatim tangshilib qoldi. Hammangizga rahmat deydi. Sizga ham ko'p rahmat. Yana qarsam o'z holningki ovozi quchoq yetib kapti anglaylik ya. O'z hol.
1: Mashin aram patiga yo'lmadan bir yilni ijellata. Mashin to'xtagan emas, bizni tushirishdi.
0: Voy voy voy, o'z hol nima bo'ldingiz? Voy yomon ochiqlab qapsiz-ku. Xafa manga bo'ldi. Chechilmang. Qana qilmiz endi? Gap anglamayotgan qo'y bular. Shuncha davatimiz. Aş bir qism do'stlarimiz gap anglamay shu yo'l belaklari to'xtib oladi ekan. Shunda qatna saqchisini ko'rgandiki, g'ibbida qochadi ekan, yana bir damda paydo bo'ladi ekan. Qandaymi qilishamiz? Abduxaliq Abduxilil degan do'stimizning ovozli quchoqi. Yaxshi.
1: Tabiatki qarishimizni qizini ay to'g'ri. Aslında mesbat kosmetik yazdığım. Doğruktu.
0: Doğruktu demek için size. Ha buldu. Ali. Ha buldu buldu. Rahmet. Fıçırımızın tapışırıp aldık. Nur'un avazlı fıçırı.
1: Yolgar bir ite ya yollarımı koşuyor işte. Maşınla azıcık kötkenlikim sosyal şok. Hidayet kız o maşinle. Şu maşini ortal durup acı gazını öyle yetişildi kalmak kızı mayrı destaplan yetişip ayda alaz bu ağzı normal ağlar var. Onu kokuştup gaz yetişildi kaşıyor.
0: Aldınız mı Mehmetcan? Doğru ki arkadaşınız, tabii yutkep aydısınız bulayverdik. Onu alaydan toxtutup mana aydışın orunu yok geldi mi? Tiyancillo tarafta avtomobiller köp deydi. Tor taksi Rozcan. Özhal.
1: Hayal bu da Abdullah Agraf gelecek bir kurtarış yok. Bir milyon gelip, madırlığına turu gelip, kılsın kaylaaap çıkın bir. Böyle kısırgan da gelme. Böyle gelmeyin ya bu.
0: Ocağınız da bir isim yaptı, he? Bu çeçilmen. Siz mi mesela, hem de siz mi olmuşun akışlar çeçilsiz? Biz arkanda kadar bundan işler uçursak, hem çeçilip kalımız. Lekin çeçilişinin oranı yok. Ula gap anlamaydı ki ya, radyo anlamaydı ki, onda adamla, onda turvaldı galla. Şunç kakşap davatımız bu musa, her kaysi programlada. Yollarınızda biz emrada tekideyimiz, ma katnaş liniyası da tekideyimiz, her kaysi programlada ancı mıncı eskertip kevadudu. Hiç anlatıp olamadık ki. Oblat deydi mi şu Çınbey Cugan'da o da otomobiller az yollar avan deydi. Buldu.

0: Dostlar, anlamatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunan Qatnaş Liniyası Programisi. Programımızın İğiz Boşqı Sağlamlıqa Könül Bildiğalarının Yaxşıdalışı Boğan Ürümçi Şehri Şenhua Canubi Yoldaki Şahsat İğiz Boşqı Ambulatoriyası Alay Talap Qılğan. Alaqılış telefon numarı 0991322-9898. Şu münasetle yuqır qorunga alaydı rahmetimizi bildirimiz. Rahmet sizlerge. İmamcan 57.05 degen dostumuza Guanghui körükten sağ yolu tüşüp Hebei şarkı yolu ötüşüm körükten çıkıp Changchun otura yolu keldim. Suju yolu körük asıda maşilla bekküp Kalgan yolla ravan degen uçurun əvətip du buldu. Rahmet uçurunuzga. Onun başqa emme Jeminlu'da avtomobil bekküp deydu buldu. Rahmet uçurunuzga. Emde Nurninki avazlıq uçur kepti. Anlaylı ya. Nur.
1: Mevacı yollardım, hoş geldin. Maşallah, az biraz yok ya. Lekir sosyal yok. Meşik bazı görsen normal gazlayıp geçerek maçı yok ha.
0: Buldu. Yeni bir uçurumuz.
1: Rizet'e tötürü seçilen yukarı biri. Çayşan Gunyar'ın adı hoş geldin.
0: Akıl. Dihkan dadının ki avazlık uçuru.
2: Ma yüzü kenet kışlakta da yolu yuvasan şopur dosa. Dikkatlerlikle dikkat kılaydı. Az bir kısım şopur dosa bahçensiler. Adanı bozuşa olup pek kızmaz gençler. Onun üstüne bu yolun iki tarafı da aylıklarının öyü da. Öğüdün işte balılar, mal sarvalarını çıkmayı güzel olmaydı. Şimdi atırak mahalle, nasıl birinci emez. Hem de onun oyunu, menzilimizi 5-10 kinyak basak, cihetler basak, birinci boğulunuz şu an.
0: Buldu. Nayit obda eskerttiniz hem şu yezi yollarda, nayi yollarda ketip atqan dostlarımızga tihimi bekerek diqqat qilinglar, suratni astiltib menglar. Ma diqqanda degendek ikki tarafda butunlay oyliklar bor. Şu oyliklardan uşaq ballar jugurib chiqib qolgan ahvollar bo'ldi. Motorlarni toksiklet degandan motosiklet degandeklarni tezla haydab chiqib qolgan ahvollar bo'ldi. Shunga alohida diqqat qilaylik do'stlar. Yana səhər bulbuli sizdən taz oynayıbsınız ha naqşığa fikrinizi tapşırıb aldıq. Qulca çolpan sodı sarayının aldıdakı yollar ravan. Ravan dükkanda anlap oltadım deydi Abdurahmanımız buldu. Qulcadakı dostlarımız məşə ofçurda önəmlik faydalanıb qalğa islə. Yana qarsam Abdikeramakımızın avazlıq fikri.
3: Yol qəvray da pozifonay yollar ravan, xalq turmuş yollar ravan.
0: Buldu. Qum saray yolu ravan deydi, yopurğuna istin yolu uçur ikən. Buldu, yopurğudaki dostlarımızmış uçurdu, önümlük paydalanıb qalğa islə. Onundan başqa, Xauyun Çanzay deyən dostumuzdan avazlıq uçur.
4: Yağız oldu, cənəbdən şimalga.
0: Ma uçurunuz taz bulmaq qapdı, agun qığa avazcu, taza bəqlam küşlük qop kitibdu. Şuna bulsa bir səl cimcətliqini saxlağan asasdan uçur bəgən bolsun, şunda yaxşı bulat ikən duq. Ma uçur bir qız qılqanız nayib yaxşı oldu. Bu da bir sel nimi qıb turub bir ay. Tor taksi yürüyətdən yaxşı mı şopur ustamla mən bayam 12-ci oturunun aldıdan ötüb şöyni çan qızıl çıraqdiki körüknün astıdan bivasta diyoto qıb qaldım. Əsli qızıl çıraqdan solğu minib 50 metr aldıdan diyoto qılatdıq. Əmdə qancı nömrümünü tatıb etə, lakin qaytursan bolmaydı deyə belgili mi yox ikən tat Tatmas mı ya? Cep içim tıtıldap getdi, deydi o, Biletken siz toqbamız, aldığa 50 metre minib, anadikin deyo toqıldığa yani, İçtikla deyo toqıpsız, qapsız da. Yeni ufçırla qaraylı. Yeni ufçırla qarsaq. Mani bildiğin dostlarımız bir ma tor taksi öriyetki bir dep birinlat jo öriyetning içi bekli titildap ketipdi aşu deoto qılmaydığa yoldan hem de deoto qısang bolmaydı degen belgimi yoqken toq lekin şu yerden qıldım asli 50 metr aldığı meñip ana degen qısam bolatdi hem de nömrümni tatıp etämi deydi Mehmetjan ha Mehmetjan maqul Mehmetjan özgertip qoyay ya Buldu. Aram bir ügengentim ma ısımlani. Buldu. Dostlar yana kızgıllıq bilen davamlıq özünla ketip atqan yol bileklerden yol uçuri, may gaz uçuri bəsanlar buludu. Onun başqa qatnaşqı dair soraydıqan sorularınla bulsa sorsanlar buldu. Bir xatar yol yürgen asasta programımızga qızgın qatnaşsanlar buldu. Dajan Nongye Vurenji degen dostumuzda çüşmeydu depdi. kim tatmaydı deydi. Köylünü yasap koyu atam sile ya kendim iş oldu. Üriyetten köylünü yasap atam sile. Alım canı, 3-4 gün karap baksın numarını tatsa tatıdı tatmıştan. Obdan cevap buldum ama tatsa tatıdı 3-4 gün saklap yıkın tatmış tatmaydı deydim. Bu mu belen cevap buldum ana? Manda cevap versek mi bulduk ki?

Dostlar, yıqtanlamı şoqatnaş bilimlerine ait sual cevapladı bolsun. Tokluq Wales bitken numar tahtısı bejirişke alaqadar kanunda qandaq kanun nizamla belgilengen deydu. Birinci, put bilen hareketlendiriş iqtidarıga ige boluş. İkinci, tok bilen hareketlendiriş yaki tok bilen hareketlendirişke yardan beriş iqtidarıga ige boluş. Üçüncü, en yuqur saatlik süreti saatiga 25 kilometrden eşip ketmeslik. Tok bilen hareketlendirgendiki en yuqur layihadiki saatlik süreti saatiga 25 kilometrden eşip ketmeslik. Tokun yardım bilen heydigende süreti saatiga 25 kilometrden eşip ketse, elektr motor hareketlendirgüş güç bilen təminleşini toxtutuş gerek. 4-nji. Tokluq velosipedning umumiy ig'irligi 55 kg'dan oshmagan bo'lish. 5-nji. Akkumulyatorning o'lchamlik tok besimi 48 voltdan kichik yoki uningga teng bo'lish. 6-nji. Elektr motorining normal uda tok chiqarish quvvati 400 vattdan oshmasligi lozim.

0: Do'stimizdan Oydin Kashlaninki ovozli quchur yetib kelibdi, anglaylik.
1: Sizlar kelmadingiz. Qatmaydi, bo'ldi, davosi siz qatdi deb. Bu tashvishni bir oz bo'marlarim.
0: Tatamdı, tatmamdı onu biz bilmeyimiz. Cuma siz mi bilmeyiz, bizim bilmeyimiz. Miyin pakalla, hem de tatmadı deyip anda bomanla demek ki anda oydu bomanla. Bunun deki yan tatmaydı deyip miyin pakalla tatıp kaysa nakılsıyla davatımız. Şuna belgelenge yoldu miyinla. Oydun keşlerim kızıkken siz o siz.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.

0: 天下来的 Lüçün Dacırayını selinudu. Lüçün Yünşan, Lüçün şirkte Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşarayında salmakçı boğan Tunci Dacırayını. Sığdırışını split 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobudaki uyu gerelleştirip selinudu. Lüçün Yünşan Dacırayını kızıksanız 0991 27 77 777 telefon kılıp mesel sonra.
1: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Örümçe şehri su üstü balçısının yenideki Celil Ukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metre geçe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celil Meblağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar aldı bizi hem bana.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
5: Yollarınızda biz Hamra programımız başlandı.
6: Kınonda hosa selamı programımızı bir kat kılıp turgaysla.
5: Başlap kitaylı mı?
6: Başlayılı.
7: Yollarınızda biz

0: Açıklarız yetirgitir. Yollarımız rava.
1: Yollarınızda, biz hemra programımızı. Biz hemra programımızı.
2: Şunda kadirlik anlaşılığa yukarıkın akışımızga nurgun dostlarımız amırak şunun da deyilgen geplenin hemisi bizdinki yürek sözlerimiz. Ben onda olsa anlaşılığa radyoga ve ekranı yıkırak kagaysla başlap kettik.
3: Qini onda olsa dekıtınla bizde bolsun, közlerinle hem şundak bizde bolsun. Kulaklarınla hem şu.
2: Bugün hem de tuncu abdinin ki tuncu günü. Yeni bir abdinin tuncu günü. Şunda tuncu abdi de abdimine. Yeni bir abdinin ki tuncu günü. Demek ne ait ruhluk ve cüşkün aletten yeni bir abdilik işlağa kirişip getti qanun otula. Lekin bugün bir günümüz ahirleş aldı turbatı da. Bazıda baldır işten düştü. Yani bazıda olsa işlerini ahirleştiriş aldı turbatı da. Yani bazen kolotik işler tügümü değildi gendek. Kandaklı olsun. Yeni bir abdinin tuncu gündeki işlerini ki özanla oylağandı gidek. Çaray! Bu geçişi için kalbimizden dilek taşımız.
3: Şunda qanlıqçılar, onda hoza programımız arqılıq sizlər bilan sirdaşmaqçımız. Mana şu bir yarım saatlik sirdaşış dəmlərini qimmətli deb bilib, əhmiyyətli deb qarab, əstaydil muamilə qılıb, programımızğa qatnışqan manlarını təklif qıldıq. Biz həm şu ümiddə mana dəl vaxtıda mikrofon aldığa hazır bolduq. Həm ekran aldığım şunda.
2: Şunda qadərdik qanlıqçılar, radio anlaydıqlar, radio anlaydıqlar. Bir xətərdə diqqət qılıb.

0: Az.
1: Frez yapıdırtı, kuzudu yol kavri. Şendonlu, Dunyan Dacılar, Ravan Ravan. Karşı alınız Mevlüt İbrahim.
2: Buldu buldu,
1: rahmet. Yok Ekrem Hanım.
2: Rahmet, rahmet.
1: Hoş geldin la.
0: Rahmet, hoş olduk.
2: Buldu. Tapşırıp aldık, tapşırıp aldık.
0: Altın tak, altın tak, men kümüsü, men kümüsü degendek, tapşırıp aldık.
2: Tapşırıp aldık, men Mevlüt İbrahim, men Mevlüt İbrahim.
0: Men Zühre Kerem, Zühre Kerem, men tapşırıp aldık.
2: Biz işkimiz birleşip yol aslan uçurunu tapşırıp aldık. Rahmet, rahmet. Biz hazırla anıltı vettik. Kaplan, kaplan, kaplan, bağımsız kaplan. Ha, yolu basının kendinde kaplan. Kaplan.
3: Hazama bolsun lo tarafdan başa ispan koysan sa qaratman qoyun şiravan ki.
2: Buldu buldu rahmat.
0: Ha, tor taksi süriyat bir tal uçur bilan qanmay ma 1 minut uçur 1 minut ikaga uçur bilan yana davamlı qonda sa. Lushan kotsi şarıqdan qaribga manqa yönlüşdä maşinla biraz köp lekin tosulışı qarşı tarafda azraq tosulış ba eken da uçur yollap diken bay 1 minut ötkende.
2: Maqul men qoşulgan sen.
1: Sen tudi yolları şimaldi dinasta maşinla halkep qarşını şalan.
0: Sen dombi demekçi ma?
2: Yeni bir koyayım ha. Karan ben mufkan mıydım?
1: Sen tuğbi yolları.
2: Yok be, bizim tuğbi yolları ben de.
0: Şükümüz şükeye tatlı kazırma yolunu siz bir inik dene. Adam işte mücmel kılıp kanda du. Düğüz koymay, hıyalıkızı çöktür koymay biz ne.
2: Şıkılıp kaysamız, gayrabatımız kintan. Birisimiz kulak kılı, kitbarımız şıkılıp. Ya anlıkçılardaki mesele bu. Ya bizdeki mesele.
0: Kitbadılışıdaki mesele. Biz bu adı kıyırıydı kanka.
2: Bak hazırca özümüz tarafki iptirayla anlıkçılarımız. Ya yok yok sile yaş. Vay bizden kitipti. Digzel de.
0: Açta denlaçı sile. Zolap. Müste desek şirali karış fikir yakılış nemsiz mi?
2: Bu en akla. Abdükerim Efendi güzel yaladı sayılı kılıçtı. İş kılıp bir minut bir kümü toktatma diye Abdükerim Efendi özden sayılı sayıya.
0: Onu olsa ki bizim tan sayılı kıldırdı ya. Şu mangam, tuğam, bağam, yigen işkenlerinin hemen tatıp şu et biz bade kudu yiyemizsek mi yigendek.
2: Rahmet, rahmet. İş kılıp. Baldırak haydi gel şansı ümit kılımız. Boran Şah mı anlavatı da? Boran Şah mı anlavatı da? Şuraydım, şuraydım. Rahmat.
0: Alımcan. Tılınlan çaynap gep kıldığan bu kapsıla go. Neymiş oldu tüzük uçur bir yerin laşen bir ekşen bir bek oyunu vettin la mı ya? Dep uçur yolla gip ınlan fukulum dep. Ben sen çıraylıklaştır koydum.
2: Ha, bizdeki meselemez. Abdurrahman Van Yurtçı'da da çoğun bazanın aldı da aptımı bulla köp. Deydi cuma rahmat.
0: Koplan siz kimden ki çoşposunu kardınız mı doyun gıkırı?
2: Okalı depti o.
0: Okalı depti. Kini kayıspasoni sizden ha? Siz beni, acaba bir beni itiraf kıldınız kemem değil mi? Benim çeçim ne?
2: Muhtem edin. Sizden çeçenizi beni görüp aldım ya.
0: Şundayım, almıştırmam bana.
2: Öz haldaydık ki, özümü güzellikle doktor kanısını minip, gher baylanı bilen sayma açan geldim yoluna ravan, mevlu teke zökre hede dedi.
0: Rahmet. Elkan Muzdoz.
1: Bana yakın bir yaşa dile, macalatın hayallik olsun. Bana bizim var. Sige, anlat gitmemiz, çıkanmatına, memma. Bizim direnmatına, doğrusu nersine.

0: يعني ما بيرجع كم
1: كيانك
0: ايه وقت يرجع ده كذا كذا بيرجع ما ينزل بين كتير وانكر جمجم مراد دور
1: معقول معقول بلدو بلدو بلدو رحمت رحمت
2: Qashqaq bağıcı olması aşını ilgi bağıca öncümü kanmağıdık. Bu mıs onko 20 diyen de yerden bir neyim kılamla ya.
1: 20 koyunu biraz evet asım oğlan deyip yap tosam bulmam da.
2: Bu bu da bu cabanın özü tatip jügendin 20'ni evet vesip bu 20 koyu 10 lazım uzun meyli.
1: O şu Qashqaq tarafta ama örümçünün iştipak yoluğa çıkıdıkallı olsun kapanma yancıgı bir 20 koyu sevip koysulam ben bir tapşırıp alay. Öncüye çıksılam mizcüydü de. Pulunu versinlam ben şişkinem aldım. Aldırdı bir akımız var, Anju çakımız.
2: Doğru, künde.
1: Aslında bir 20 koyu bir 14 nası mı alay?
2: 10 aldı.
1: 10 alay babda. Hayda dedim.
2: Ya, belendili cuma, mevulucu. Yo, yaman paran kılı değil mi?
1: Ulaş, 20 koyunun yolu kırıp.
2: Şunda olsun, kene bir adılık hem de kayda değdi ki, hem de muşka.
1: Bunda olsa, ben özem yanımda çıkarıp 20 koyu Anju'ya bir yaptıray.
2: Ya, ziyan çıkıdı cuma.
1: Yo, kila o pul.
2: Ay tağ tağ. Adılık hem bizim demesin mi amuşu gepke?
1: Bu nimden bizim demesin. Sıla kaşkak yürüp gegen balla. İş kaşkaylık adılık hem işen mi amla?
2: Hem ben bu. Hem işinime hem de köyegen balla işendim. Adılık hem de köyümüdüm çoğa ben.
1: Baldır oğam Zöhre gül tutkuzup koyan bu. Şüren mi? Bu vakti en cünü yap balattı. Ay bu rahmet cuma köngalları ge. Şu bağlı uçularımız acayip bir...
2: Sünlük mert bir kılın. Mekmandoz kulu ken, bağır ken, kulu uçuk.
1: Biz üçün Kısını da unurgun. Yakşı yemek.
2: Köygen neslen ha yakşı.
1: Şunda mı Zöhre?
2: Şunda ablacan. Ama
3: çok geldik yakına alamaya yakşına. Ben kamplamak için hep
1: anlatın Makul makul.
2: Buldu buldu.
1: Sın dışan Zöhre.
2: Didi.
4: Ağrıcım ağrıç benim var güzel teşkene.
2: Ha?
4: Açılakta regulda.
2: Ağrıcın neymiş kıraştıray dediniz? Kanmaya kaldım bak etmeyi.
1: Ben aldım da şıkanla küçük balacım o. Eğer uçuruşup kasak. Kucaklap görüşmeyen dedik balarımız. Vay bu oldu.
2: Ya işte kolaylı ben bu sizin koruğunuz kutulu kırma bırak ettim bir talağa çıkınız dedim köyümüdüm.
1: Peki beni köyge yoktum da. Apağım da bir gidesin. Vay ma.
2: Çoğunlu edem ki ne edem ma?
1: Çoğunlu bir erken kuma oldu.
2: Yana Niyaz Ali Can.
5: Barış Yatır Tövbet Mevzuka Zahrayla Kaskabın Yılışır Bersen Mutlak Şarkıları Koş Yılışır Avanki
1: Makul ma
5: Mutlak Altınızı Mengü Yaş Ben de 10 yılda kısmet kısmet yaşına şey çıkamadım 10 yılda kısmet arazamı dedi Yallık ağamı varmı
2: Doldu Yaman oz vakit dediniz ya biz yine bir 20 yıllarını pilalla avasak
1: Anda de bana
2: Yürüz ku
1: Anlı Ruslan'ın biz gibi gen yakışı bir bahası bu yakışı bir
2: Dikışlı mevla değil mi?
1: Mendakşet kalktı de bol de Aşıncılık bulunma. Kiyin alıcıp getirsinler demek ki.
2: Aldı da şunda çıraylık yakışı gakkıgan kendisi aldı ki gepini rüplü vetti o.
1: Ha şu an. Şu an babda 10 yıl verdiniz mi ha? Lekin ben kabul kıldım.
2: Nungmin baba.
6: Ne dostlar ne 20 gün oldu artık bağında bir tane işleyendin ilip yettik. Ağzı bizden yüzü pazarlarda 10 kogu yüzündeydi. İşleyen ilip artış kapı tutarsak fayda olurlar mı?
1: Acıda kılın o korluk neşbit etkiden de iş oldu bu.
2: Ha, işte kısımız buldu.
1: Ablat.
7: Sen o yanına donmasına geldim lan. Şey kilitte, şirin ayıca kayırlıkla içki maşını sigit etkisi yapsaydı.
1: Şirin ayıdan.
7: Aşağı ola, şirin o donma oldu, tuzulmuşum çarşı kütüldü. Ablatlar, sel tersi
1: kütüldü. Ablatcan, uçurunuzda anladınız anda bunun hareketi yakımı sizi kütüldü bir ilişki böyle tırışçalık gösterken basınız ha.
2: Aydın keşlerde.
8: Kanda alalım la. İbrahim Kan bilen Kerem Kan'ın balları hep sizlikin çizildiğinde mi?
2: Tizlik.
8: Ben atletman dalı kimden bakır yakışı.
1: Karşı alalım.
8: Sürbetim. Bak onu mu yakışma onu balla. O sesini kandı çıkan bir şey. Kayıp trafiğin keyge vakıtta yol hil ravan beleme. Yani dağınlık sır bir mi?
1: Buldu buldu.
2: Bir ha.
1: Bir günü mahalle dokunmuştu otasak daydı. Mahallemiz bir balı yürüp kilip. Ya bu yumurken bu.
2: Tas kapsız devet geliyor bu dağlam.
1: Bu ne mi okşaydı yaptım ben? Katnaş uçur okşaydı yaptım. Orada İslam kamını görüp kaldım az önce.
2: Hazır maylıkı ballağının mektepte okuş meselesini soravat kalamu hili bakken. Bunu şu etraftaki nimelere verip sorsanlamı buludu. Bir netçinle sorduğunla, mında kılaylı, biz muş münasibetli kişiler bilen bir alakılışıp cevabını bir eyleyemse. Sizlerinin, he?
1: Ya, buldum.
2: Şunda, Yılgıcı bu ağırlıkta bir telefon.

0: Zattar.
1: Hatırın rayonluk nöfini alacağım. Rancayan şey yolma yer aldı Rokan.
0: Oy, nimin daha yakışı yani. Rahmet.
2: Ma korvoy nimilen deydi kondu. Ha, dakika,
0: bugün kusura çıp sel alıcıp da babala.
2: Biraz alıcıp da ucumu. Yakışı gep olsa kılın ha.
0: Bumuz şükürün daydı.
2: Şükürün ha bumuz ha.
0: Fırkat parat.
3: 174 yol kabiri. 13. oturdan Simotra Utkuç Boğa yolla. Adeti bir kadar avar.
0: Makul makul rahmet.
2: Danlıktan onu maşalla köpken ha. Yanlı herhalde yakışı dedi.
0: Merdiyan efendim deydi, midun çü, midun beylu, midun oturuyordu, koş liniyede yaptı mı bil köp. Lekin tosilap kalmadık dedim Merdiyan efendi ya.
2: İsıl yaşadığı anlık uçumuz bugün mikmalarım aşkan sıkıp asam, bağınamla başlap asam öğü tamları çıkmaydı. Çıkıdı ki polo çıkıdı, anadkin petermantla çıkıdı şuğu. Enki lağmını ba, öğü tamları diyen şudu.
0: Yok.
2: Demek çok anas mı da biz devamlı etkiliğen tamakla demek ki mi?
0: Yok, lağma yok.
2: Lağma yok mu? Çıkamadım. Ben lağma yemeyken.
0: Hem de ne mi tamakları var?
2: Polo bak o.
0: Yok, polo mu yok. Değil mi? Üye tamamları yok ya da. Üye de özgüce tamamla var. Mesela polo üye lağma hem üye de çıkıdı çoğu. Hani malı hakikaten özgüce mesela türlük meyfen sayılardı da. Kaylıkı beylikleri de. Ani kendim de bu tötçe asalık boğursağının içine
2: koş
0: bulan seyip yedim. Uğut sayılarımın bekleyici. Şu anlık adet ki mesela öğü tamakları bulsa ulanımı vayak etkisiydi de.
2: Şu.
0: Lekin hem de sen özgüçerek hastalıklı ki tamamlarını çıkarayla de çıkarabildi de.
2: A kaşkadikisi de çıkardık.
0: Kaşkadikisi de hemisi çıkardık.
2: Hemisi çıkardık yani.
0: Hani birisi meyanın ki muhitsel, kölümüsel küçükerek. Hemini çıkarıp alaylısa, o vakti de tazı yakışılmaydı ki şuna. Özgüce, isil tamamla.
2: Alaydı tam aklı.
0: Mesela yapmalıların insanlar buludu, kumul yapmalar diyor, muşunu da çıkarıp dedik yemez mi?
2: Bunda hası bir, şu tamak, kumul yapmış mı, öğü tamaklarının ki birisi. Lakin.
0: O kırıp la, lakman bana polo var mısın? Yok, bir yerde dese, kendinle örülüp çıkıp etme ya. Bizden otakanka pulanmaydı, saydınlık örüp çıkıp etmeli valla. A saydalar qarsanlar anekanda tamaqları bas muvafiqke deb oylaslar. Juma uyadan chiqib yana bir lag'man polo yana topqich o'g'arliqdi. Qutqulanglar demoqdir qolmay.
2: Shu shu. Sattar.
1: Naqo yidungdosa alsan yuzga yo'liq kelsa, suji yo'l ko'rgan joyda avtomobillar ko'proq qolganlar bor.
2: Bo'ldi.
0: Maqul rahmat.
2: Ali.
3: Yaqmor yaqatda o'zinga kelishin.
2: Yo'jinga. Tazeyinlik çıkmaya kaptı akırı.
0: Maddiyen çözümlüğünü Alican bir ay boğan kündü bir köydüle bir şey atkıldıydı. Bir tal ip koyup tüke, diyen çözümlüğünü kündü bir köyga bir tal ip içip bugün çıkmaya kaptı ki. Oy da.
2: Siz uzun aşı elip içi verip aşı mukapatını çüvütü attınız mı siz?
0: Aşı da bilip kakak şeydi. Şimdi ama. Amda bek çık içip gitti. Bu da.
2: Hazır mavu kim mu
0: Şirali mu
2: telefon numarını evetip diken bu mesela biz çıkıp telefon numarını izlep tipip alaklaşıkça sizler görürsen lan bulamı ki tezahrayının ki uçurunu sorgala kim o 885-77-20'ni yazın ha bayıkı anlıkçımız kim diye bir ayalı anlıkçımız
0: Tezahraylık mağarip idaresi bir telefon kılıp sorab yıkan lan
2: yani bir asan numar var ki 88-88-244 bu bek asan kema numar ha
0: şuma Tezahraylık mağarip idaresinin 88-88-244
2: Müşün mırgı telefon kılıp sorsan lan bu dike ha
0: Müşün telefon kılıp hem de nopos meyadet diye ballarımın noposu çoğunluğunun ki üyde Biz arayal ışkımızdan ışkanda nopos yok. Mesela Tianşençöy'den üyüyüp otasa toluk soturgu ötkülü bulamdı diye maz suallahını mağarip idarısını sorayla. Eğer yazamıgan mısınız biz kaydetip esak oldu 88-88-244. Herkaç ceylanın ki baki herkaç rayılların ki. Eğer ihtiyacın olsa biz gidesenle. Başarayla evet günü başı depreyle. Telefon arıklık bir mesele sorayıp yakınlamak işte bulamdı.
2: Buldu. Ma Yakıpcan Lambaoşı kocak yazmaydan bu kat yakından yakı ya. Deydu mana ma bu Kaşkaydın uçur berip de çoğun oy tamlarının yolu çıkıp Gıya cü diyenge mağdım de. Yüşan fiyik basın zomam düşünde peyiz tuza.
0: Ne mi?
2: Yüşan fiy cü diyen. Biz aşı köz etken çü bir vas köz köz etken. Kaşkaydın ki çoğun oy tamlarının çıkıp de.
0: Ma bana tosap kılan
2: mı? Şunday ma aşı Yüşan Fey diken ki birin ha, bek peyske cüdyen si, mem çıkırıp koydum bu zaman nemisi de. Öyle bir kılınla ha, paylaşıp kılınla.
0: Nur Mehmet.

0: açığılap kaptı bunlar. Mehmet'in açığını keltirip koyuptu. Hazır şaşımında bir arayal maşin çakırıp ki olanın denizisini 3 kilometre yerden Pingtayman'a mecburi verip koydu. Ağıl veriş için 15 minit vakit getirirken telefon kılıp 15 minit bardıken ben saklayalım size desem he saklayımız dedi. Şaşımın bek uzundu badem verip telefon kılıp ben kip oldum desem he makul deyip telefonu koyup onun dikin denizini emelden kaldırıp etti. Maşındaki mi kişiler bakken, maşındakiler üçün bir netçe kız gel koyanlar bir hap olma dedi. Siz gel kalam siz.
1: Ben ne mi diyemem
0: 15 minut saklayımız dedi.
1: O sen dedi mi? Bu dedi.
0: Kilip telefon kılıp dike. Hem akıl çıkımız dedi. Denizini çüşe kılıp.
1: Pek samimi çıkım yaptı. Samimi edemle emez ki.
0: Hem de hazır ki vakti de yolla hakikaten tosa kalıttı. Şu vakti de mesela yolun umum akvalını körüp duralaydı tor taksiçilerce. Hem de maşin çıkıyor işte 15 minit barımaydı. Ya onda az bol diye. Tabi şu yerde çüşe kalıtmayı.
1: Ha şu.
0: Ulan ekip çüşe kalıtmayı.
1: Telefonunu kılıç boğandı dinkin. Daha anan dinkin koyu itiplam anda kısa. Evet. Biraz yakışık kılmamışla. Bu da hem de işte çakırışla bulup kalsa. Торды заказ жүрдіға ашыла болып қаса сақлай аламдым, сақлай амамдым деп қарыштарап такси жұстамды ала ақылашқан екен. Үзіңнің дәңсәп сақлай алысаңла, вәдінің чоңын беріп сақлаймыз даңла болмыса, шаман чүші оқып әсіңла болды, алда қығман ғызып жүмей башқыланы. Башқылағын вақыт керек шында мұ?
0: Шо, вақыт ұсырап болады, ток кетеді.
1: Тоғыра.
0: Мердиян әпендім дейді, Қытан Хытан тесірет күлі шымалдың жанып Чыңбей жоғандағы кіріше қыздың бастап тосылып тұдық. Немдейді қанды бұл аңлық жемес. Болды. Бисмиллаһ беріңе ләмбаушыға.
1: Мана мен назыр юллайдап езіп атыма жүмі біраз тақыр қып тұрың ләмбаушыға.
0: Болды. Ма аңлық жемес езіп алдым рахмет сілеге депті болды. Ашу теншарайлық мағарып идарысының телефоны білден бір алақ қоспақын боламды.
1: Деп болдыңыз ә? Öz alma?
0: Ha, öz aldı.
1: Ha, makul.
2: Önde uzun kılabilecek. Sineye minimal 5 metre yerin doludu. Koronu çiçeğe, koronu çiçeğe, koronu çiçeğe, koronu çiçeğe, koronu
1: çiçeğe. Siz rahmet deyince mi? 15 minut tıkıyadın keptike.
0: Ya, öz al oran kapsıken de yerlanmaya. Biraz diken bozum ben bir şipakırım tökü basam da.
1: Sizinki bize yakışı ki kimininki karı, Nur Mehmet'inki karı kandı.
0: Onda kımanla, onda kımanla. Taksiye davatkan İstanbul'a asan emez.
1: Aras asan emez.
0: Tezirak menip cık pul tapsam da oylaydı. Ama da bir hatarlık mıyım? Bizim o başka şehirlerden kegen sayacılarına toşutkan boğan diken. Toşutkan taksiç boğan diken. Biz bolsa şehrimizden bir rolluk katnaş vasıtası. Hem şehrinin bir tarakkiyatı, şunu başka yani adamlara bir hata tuyuğu verip koymuşsak. Tamam, alım canım. Şimdi
1: çöndürüşler
0: verip de hocam. Bolu da bolu. Anlık bolaylı, medeni bolaylı amamız he.
1: Buldu. Beijing Cenobu yolu ravanken ben koşulgan sen diye anlık uçumuz. Ma o hayatım diyen anlık uçı, umak anlık uçı. Muşu uçurunu yazıksız yazıp katınışı atkılımı hayli bop kaldı. Şunda ku ha.
0: Nemde becerim. Bir
1: haptadın eşik etti ma uçurga. Sizce kayıtı bir, ben kayısı günümü yol kösettik o, 13123 arkalık ma peyjan numarını almıştırmen deyip iltimas kılıp, hazırlık oranınızın, hazırlık adresinizin yollanı. Şu adresiniz kılam evet birdi.
0: Aç Hotenge 13123 arkalık iltimas kısınız buludu. Aç adresiniz için ekildi bunu tip hazır bu buraya taşınıp gitti karan. Yakamız yolda desilip gitti bu pencere numaranız. Akırıp gitti onu takıl bulamdı bulmamdı. Bazı da derek kılıp koyduken karan o derek. Bu biraz dikkat kılmadı. Onda kımman hazır bu pencere maşin ediyorsanız bulmaydı. Cuma. Vay ballanın kosak köpeği hele bak ya.
1: Ahmet camamış da aşkı yolu kuttu muna ha.
0: Ya silah o çüşe silahını o çüşe kılıttı. Beni 20 minit geldim durçacılıkta. Eten korona çıkıp telefon kısam ben hazır çüşe dedi. Yani birden boğun yanına telefon kısam çüşmeydi. Valla taksiye çıkıp kitip boptu de başında dedi. Meyli onda olsa çüşe kılıttı kısam çüşe kılı tek unumay. 15 minit yanı saklap. No, testi çüşe kıldı. Onun dedi ki yenip geldim. Bunda kahvalla cek tepemde yolukkanla biraz köprekken bunda kahvalla.
1: Şu emesim oturuyulayıp, öyde oturuyla, öyde oturuyulayıp, o da gayrınla da yeli dinden çürüp, yeli çüşaklıp oynamayma da әстайдың.

0: bulunmaz lamu sizler üçün bir adam atayın kilovatkan boğandan kiyin.
1: Çaraylıq çönçü berip koysanla boludu eğer pakat bulmasa. Beşe düşüyor musun? Telefonun alaklısı numar buldu mı? Vay kapamay kemmay turam siz valla taksi tepip de. Sana yerim yıldın başka denize ağası boludu.
0: Şunda. Ama
1: şimdilik dep tutsak bula taksiçi. Tor taksi ustamla.
0: Bilim o kademli bir davatımız. Az qara doktorunun gibi var ki ana pakayla.
2: Allah'a emanet olun, hareket vermez. Uzun bol diye. Hizmetin aldırışçılığı da. Fikirlerini verdilerimiz yok. Bugün en zil bilen tanımına bir ağaç bir kesilin var ki. Doktor. Hakikat doktor. Babağının en zil okşak getti. Üstet kal evetim o diyen. Ya bu üstet kal o kanki. Tıptak ile evet. Bir günü. Çapko bu kaçan. Tövbe iş. Hayalimning shu qo'zi gula ustasi kim qirayib murabba aylantiryapti ya
0: shu nim bizga danglatmoqchiman buni damlatmoqchiman
1: yaxshi ishlaringni uyining ichida yoshirin qil yiginingni oshning oldida dema keyginingni davudni oldida ko'z ko'z qilma desa qarama to'rt yashik anjirni Bir kısmı alıp koyduğunuzda onun için encir murabası kılıp yapacağız.
0: Şöyümez mi? Kocam yapılasla tört yeşik encirinin murabasını.
1: Koca.
0: Onun için özenli kılıp özenli yedilgan nesini neymiş ki bizge damlatısla?
1: Öyde bu ne? Kıpkandı ki bol yakımaylı. İnsanlı bulmuş. Şor yapıp gün. Bir geç kıpamdı mı?
0: Şu onun için mevlutunun jigrim tal enciri kuduk çüp gitti hazır. Yok. Sada yok onun din.
1: Ağat işte bimarına maktı mı ya ayağımız mı maktı maktı mı bir yerde
0: ya? Bu yerde mi şu encirinin gibi çıktı. Sılak bir devalay köz köz kılıp damlatı valay işçilerini kızdı valay demek için mi ya?
1: Ayağımın kolu göl deydi. Aç bimarınız evet ben mi gelmez o ayağınız mı? Kolunu cüme oturalım mıydı ya? Şu,
0: şimdi
1: abi. Abab da dilendik bizim dehvalaydı.
0: Kayseri ne oluyor ya?
2: Yaşı sile kaydara kazanımla yakışı durdun oğlum ha?
1: Yakışı bela.
2: Bunda bir mesele var diye sildin suraydı kan. Fıravudun altı numar saat kuzup, bu altı numar ne? Yani uçuluklar, cahiyetler. Onun dünkü yanı altı numar saat kuzup. Kılgan dünkü Fıravun'a çumayı çıkan, hınca kılışka tersil yiyken yok mu? Bir mesele
0: etmez. Hazır altı numarınız kaldı dediğin kapşında ama.
1: Yok.
0: Normalde altı numarınız kaldı.
1: Oldu. Altı numar bağı oğan diken hem de altı numarı toluklayamaysayız. Acı yana ne mi vakit toşkışı boğan aralık. Hatırlayacağım istatsanız buldu. Ya hatırlayacağım buldu alık. Pırağın deriyesini öğretirken demek siz de hazır 12 numarı tatlıp gitti davatsız. Ama yok. Hatırlayacağım buldum altı numarını kaytırıp eke geldik. Demek 12 numarınız toluklu dediğin gap. Demek altı numar tatkızın siz diyene altı numar bu beşlik altı numaralın hazır tatlık altı numaralı koşup on üç gün numar kımada hesaplamaydı. Hattıracağım işletilir ama cerimanını tölü ütüp altı numarını ayap. Abdama bulaydan. Bir yıl vakti toşkıcı boğanı aralıkta. Siz altı numarını tatkızı alın adam yani altı numarı tatkızı tıkıp kasanız çatak oldu vakti da. Şuma.
0: Kayseri'nin ikini almadık ha.
1: Kaysanık hazır anlığınız şudur.
0: Şuma?
1: He?
0: He ondan
1: sonra.
0: Ömer Ali.
3: Bunu yetiştir yaşıyorsun ya. Ben kaç kere kalmaktım. Allah'a dinam. Kaç kere kalmakta alan naitim de kısal koyan.
1: Yoksa ya.
3: Herkesin en kalan bunların ilk izle. Yaşıyorsun ya. Allah'a dinam. Mümkün boz insan kendini. Açıklaydın o. İnsan can kendim o.
0: İnsan can. İsam can ba, İsam ka sizin sorava tutu bir gek koyun ha?
4: Vey, ben beşide battım de.
0: Haa.
4: Arlıkta sel uyku gitti kıptım ha. Yo, münde yaş çoğun uykanda adam bezde tongak. Bezde tongak kop kaldı ki.
0: Haa, şu kıyırgalıkla işbatısı. Lekin yani tembeme yaşavatsız, bana biz bilen tam oturup.
4: Ye, bu kıyırlıkka tembemeyim ha.
0: Haa.
4: Ama ben kıyırmadım de.
0: Şu ya siz de
4: hayır. Pat çakırıp durmamızla babamız adam uykusu tutup mu şu vakti de.
0: Hazır Ömer Ali degen ağınınız çakırıp da adışınız.
4: Ömer Ali. Bu da mavu dentri içimlikten bir eş günü ağaç gelip çakarsanla adayış. Mavu uykumla acay degentim de.
0: Depirdiğen cıkkepli abama Ömer Ali adışınız ha?
4: Muşunu içip keçiç paran kıpırma 80 yıllık hayatım diyor.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindu. Lüçün Yünşan, Lüçün şirkete Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını. Sığdırışını spli 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobudaki öy gerallaştırıp sevindu. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesele soram.
1: 177'de Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık küçürla üzülmeydin. 177.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Бейжің вақты саат 20.
1: Өрімчі шәрі су үсті балтысының еніндікі Джейли Луканода көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақ ечек шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Yer belgesi orundan öy setibiliş, cemiyetinin şerifi. Bir heri şer, nurgun pulu yaraydıgan, Xalqara Çoğun Bazar yenirgi, Tianshan restisi de, 514 yürü şaşamettik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklıq temperaturluq su üzüşkülü de azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çiniqış üyde, terlik de çiniqsünüz. Siyafet salı da, dost bıraydarlarınızı kütü olsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin hâşamettik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden, 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan, pevkulada 5-ci evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne, 4 yataqlıq kılıp işit eleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'tinin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-10-16.
3: Bir geri şerimi köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsiriki Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa kılıngan Ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnek ilinğa Tianshan 1-ci numarlıq turalğısiriki Otur hal egiz qabətli binalarda əmm ailinin güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini köreləksiz Əmm adam intildiğan Esil Oltraq rayondan öy setiliş Könlünüzdik rəkiştir Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjan Yuehao Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Hoş kaderdik anlıkçıda. Yollarınızı biz Amra programımıza dağınlaştıra batımız. Mən Mavlut İbrahim.
1: Mən Zökre Kerem. Davamlıq silah üçün xizmətdi biz.
0: Onda olsa anlıkçıda yana davamlıq yolluqçı rübə sağla balıda. Mana Abdüsalam yən ənlu xulli dündün vəngə qarab manıbda.
1: Oy, oy, öylə, nə hazır oylaşmabdı mana.
0: Babalı vəymək buyruşum xoş yaxmay, üzən berib əkiləydə vəngə qımayıbdı deyə mana.
1: Şunda çiğı va qırğanda.
0: Bugün öydə tamaq yox.
1: Közü yetti.
0: Ha, bo'ldi endi.
1: Bo'pti, u o'yligimiz mu yaxshi ama.
0: Bitibdi bugun tamoqning ishi. Qashqa ishtifa qildim, mashinchiq diqqat qilib menga rahmat dedi, jima.
1: Chen Tangjang yo'llarida mashina ko'p, Chejang yo'lini oldida mu mashinalar ko'p deydi Abdu, ha?
0: Gulnur xonim nim deydi.
2: Salom reyasi, shunaqini olinglar, yaxshimi, tinchmi?
1: Yaxshi.
2: Abay, 19 kundan o'zbekiston kirib ketgan yo'l uchuq ravon qatnaydigan ko'rikdan shular turdiq mana shunda.
0: Voy.
2: Bir minut qoldi deyman deb ketdi.
0: Voy, tosilib ketdi. Unda hech kim o'chiqdimi
1: deb? Shundaymi? Uyulan voy, hech kim o'chiqdi deb baqqanda qimdi?
0: Endi mavu Tavuzjangdan radio televiziyasidan tarab qarab, davlan tarab qarab manga yo'lnish o'chiqdi deb. Lekin mavu Tavuzjang qarab manga yo'lnish unda qilmasmi?
1: Abdurim kaga qilaman.
3: Oyiz yerda bitib, qo'lda yo'l xavri, sandon yo'li, g'arbaydan yo'li qizim, chuqdo yo'li qizim kirdim yo'llar avam.
0: Ma'qul, rahmat, topshirib oldik. Yana cho'g'ni qo'shsa, yana qaysi yo'l bo'laklari ketyapsizlar, unda olsa, erib qolmay, davomliqtirdi, yangi yo'lchilar bilan qatnashqaysizlar, jumi?
1: Yashan o'tir yo'llari qo'shilishdi, mashina sal ko'p azroq to'silish bo'ladi degan uchurni nur bergan ekan.
0: Endi Anvar apandim hozir radioni ich bog'liq o'xshaydi. Xush ovozli yasachlar, anglig'i so'zlar, shopirdisa yaxshimisizlar dedi. Yaxshi.
1: Yaxshi, yaxshi, rahmat. Do'yindi bugun nayt yaxshi ko'ryapsizlar do'yini do'stlar, rahmat. Uning boshqa mavu qashqadi, anglig'i bo'lmadi deb uchur yo'llayotgan anglig'ichilarimiz mu xeyli ko'pkan, hammalarga o'rtaq bir javob berib aytaylik. To'g'ri deymizmi, mana yaqindan Qashqadagi ma'lumotish normal emas, hozir ma radiodan anglab bo'lmaydi, lekin bir qism anglovchilarimiz to'rdan anglab qatnashayotganlar, mu ba to'rdan anglayotganlar ba. Adama sistemalar apparatlarning ishlari tupaylidan endi hozircha anglatish to'xtab turibdi. Bu normallashtirganda asik kelganda biroq o'sha bo'lganing yoki undan keyin anglab bo'ladi. Endi u chaqich bo'lganda hozir ma to'yinda ko'ryotganlar bo'lsa, ma bu tor orqali anglab turinglar. Sildoshi ting apchisini tushirib yilib shu orqali bizningki programimizni anglasanglar bo'ldi, ha?
0: Shundoq. Ey, Bahrinsa, hozir Zukriyadingiz hozir tushunchib
1: beradi. Men nima dedim? Hozir mushu gapni dedim, Bahrinsa.
0: Bahrinsa ham de, sizni tushunchib bermaydi deb o'ylab yo'llar edi, deb yo'llar o'xshaydi. Endi bir ishdan chiqib ovozingizni anglagach mangdiqdaydi, rahmat. Endi hozir masalan, hozirningizda qani 20dan 5 minut aytdi. Shundaymi?
1: Ha-ha.
0: Ba'zilar degan mundoq sakirdi hozir.
4: Oy, ishnishdi, ishnishdi. Ishdan chiqdi.
0: Yaxshi bo'pti. Bizmi yarim soatda degan tushib qolamiz.
1: Bizmi tushimiz elik.
0: Unda olsa ishdan tushib avtomobillar chiqlanglaydiganlar bir 174 bo'lsin, jimi?
1: Shundaqa, mushu 174 ga uchir beringlar, uchirlarni anglab paydalanib menglar.
0: Sangfang ko'chmalidan 10 zavodining oldidan shuni chang'ich mashinalar bak kelib tadi esingizda.
1: Beguanchang deydiqma, Beguanchangning atrofidagi yo'llar avan ekan, me degan anglovchimizning paygan uchuri.
0: Qudrat degan.
5: Ha, zafarda. Nima bo'ldi, aka? Qanday yo'qdinglarmi?
0: Yaxshi.
1: Yaxshi tudik.
5: Yo'lxar bo'lsa, men hozir rimming o'zi menyapman, mashina yaqin jiyak. Uningki bir inkas deb qo'ysam, bu inkas desakmi baribir deka. Mana shu avtobuslarmiz o'ng tarafdan yo'l ijara olgan pullar bir chiqib uchrab ketdi mana. O'ng taraf egasiga latogas mangmagan. Agar turib oldi, o'sha uzunlik ishtirak mangan ishda o'tadi. Sizga mangan emas, turib o'tgan.
0: Ayvot azroq qo'saq ko'pingiz bo'shab qolgan bo'lsa.
1: O nemiş qo'ng tarafni
0: besib turibdi demak.
1: Ha, o'shda mangdigu odatda Abdulla bekat o'ng tarafda o'g'andi keyin.
0: Ashadan ba'zida chiqib, yoq o'tkizimim deb bo'ladi, endi o'ng tarafda to'xtaydigan tursa siz Abdullani qayerda to'xtatish kerak?
1: U nerede turish kerak? Solda to'xtamdi, bekat o'ng tarafda tursa.
0: O'ng tarafni besib mangdisiz, o'ng tarafdan bekatdan chiqibli menish kerak-da.
1: Tushunishsiz qoldi. Shidachovda mashinalar sal ko'p, lekin to'silish yo'q degan uchurni to'rt taksi yuryotgan ekan.
0: Toshimin, shovshimin yo'llarda mashina ko'pkan degan uchurni topshirib oldik mana.
1: Ma'qul. Aydin kechlardan uchuri.
6: O'zidan davomli yo'l uchuri. Doimgo qizil chiroq. Mushu kim chiqsin, kim ketish qarab qolgan yo'lni mashinalar deb.
1: Şarıqtan qarıp qarıp mağa yönüş desiniz mund oddilash turup lan.
0: Aqson yoluqçure janob sanat baqçılara ban deydi anı var.
1: Mehmet Cekamov çürün anla bakaylı.
7: Kim nöbet İbrahim Sonuzlu'ya, kanda ağırlığı yapın sana bir çürünlü mü?
1: Aktan.
7: Sürekli ağırlığa, sana kıcatına. Bugün bek yaşsızlığına, bek yaşsızlığına, rahmet, sürekli.
0: Rahmet, rahmet.
1: Rahmet.
0: Arabiye diyen dostumuz mu? İşten düştük, işten de. Fıçırlarını yollup da. İşten düşmek ola, yok aşıp da biz mi işten düşmedik tek edip ağlım can. Anda kosanız kiçikli kımısın sizden mi çöğüdüğe baktınız gela? Fatime Meltaka Zühre'ye de yakışma dedi, yakışı. Ama fıçır yıldız bulduk anı bana, inçkirek çıkıdık anı ağzı.
1: Yeni kedi vatkalla gekılınla, yolda men vatkalla fıçır berinla, ayıtıp bulu Fatime bana. Buldu hazır dediğiniz dekli yakışı, fıçır berip de bana.
0: Ya fıçır berip de, fıçır berine devam noktırdı. Adırdık anıqçıda deqtanladı bolu batqını 174 qatna sanat radiostin bey vasta anıqtala batqan.
1: Yolvarınızda biz Zamra programmisi.
0: Yani programımızda eşki pahaliyetimiz o yanı bir tanıştırı itaylı bu.
1: Şunda qılaylayım şu Şincandiki an esiltemnizde eşki pahaliyeti de silagi tavsiye qıladığınımız Ahmer Vahid un zavudu da işlep çıqırılgan Ahmer Vahid un yağ gürüş açıq suları bile itilgen tamakla çıraylıq naita obdan esil bezelgen mihmallarım aşkansı da mihmallarımını uzdu batqan mihmal ларым ашханысы. Орны фуливанда, фуливандагы мавы хынчан тарапке манган яда ашы докмуштылам мехмандарым ашханысын көрә алайсызлар. Тамаклар шунчалык окшайды мифан сайларын диалы кылып йедиган булсаңлар, ва бек пейзе мемхалларыңны шеф башлаңлар.
0: Мойытым азат әмдә җимҗидә торып барамызсың балада. Әмдә ма шайыш камраклар ба, әмдә әптер бер акытым яп куймасаң булмайды.
1: Шу.
0: Бер акытым эмас, ике кытым яп куймасаң булмайды. Adıl da sanın udılını bilirsin bu.
1: Bilmez.
0: Hazırımda olu karsana, beşinlerini kötesana, şiyü, do, do, şa. Şaları köp. Burunki tem, burunki muayet, burunki de mi yakışa alamalı azmetle, silahını kızın karşıladı. Adıl da sanın udıldı ki, şiyü, do, do, şa. Şincan'daki en esil temin izleş pahaliyetimizde alaydı katlaştı. Mükafatları bacı mı?
1: Yani Abdumobil klubu pahaliyeti de sizlere tavsiye kıladığınız olsa namı kulaktan kulağı yetken
0: kulunuzu tecaydıgan
1: İsil Abdul Bolligrin Abdulri
0: telefon numarı 13-5-9-75-75 Luzun nemelani kılıp atkanda bir veyşillani kitip Luzun'un için
1: bir gep sorap
0: yıkanla sorap yıkanla nemiş kılıp at size Luzun siz bağımı bir yerde bu Bolligrin Abdulri'nin kıyılı verdik anlalı verdik nemişlani kılıp at size bir sorap yıkanla çoğun

0: угуучулар программабызга кайтып келдик.
1: Ушундай жана учурларга даамлы карайбыз. Айымгылдын учуру карасак шыхва даада багасыр тарылыш кетип атты деп.
0: Курулуш кылып атты эмесмин?
1: Ушундай экенде аз күндөн кийин
0: мурункудай болду. Курулуш бүт болгондон кийин тыгымы эркин азады болду.
1: Анан кийин жолдор тыгым түптүз аялдардык сал экспресстикилер му бар эмесми? Уңгулдуңгулуклар ашымы оңшулуп шунда пейзокту дужму?
0: Бу алдыңыз эч кандай машина жок экен, патмадыңыз ма жолго? Бу раван болсо болмоду ма шунда ма? Карак алдыңыз эч кандай жол жок экен.
1: Şunday ki marasımını köymepti ki ben bunundan artık kanda bozu buldu ayım gülmüş yolladı. Minge aldığınızın maşin yok ki minge minge aldığınız karap minge.
0: Aşı çıraylık köynek gibi bak ayaldın biz kitap atkan bozuğa. Aşı ayalını köynek gün olsun bağlayayım da tezirek bana attığınız mı ki daha? Kuruluş kıl etti inıkla. Hatırlayacağım olan bu soğuk çıkışı yukarılıkta içilip gidiyor değil mi? Yakan ihtibar yıllarda maşini bak köptaydı adam taksi.
1: Kaşkay paynap yolda maşin çık dikkat kılıp minle. İsamka tijlik mi? Deydi Sıdıkcan.
0: Tijlik mi? Azar kolda mı? Deydi o.
1: Ama tört köçedeki Maşa Beycan tarafındaki tört köçedeki Güldane mi?
0: Gülreste.
1: Gülreste.
0: Gülreste'nin köçedeki kolda mı?
1: Doğru doğru şimdiki.
0: Aşı bala, muşu bala, şu bala, şu.
1: Aşı miki de peres kıldım hem de perzim doğrumu okumadım.
0: Bu kolda mı? Yem de bu bala kolda mı? Açam da anla bakayla.
2: Rüzgâtlı ziyaretle hazır pastalar hayırlık olsun, yol kabiri. Ben hazırmış o Tengelu. Sırt kötü dokmuş izin yanımış o koldan atlantı aldım yolu çıkıp. Sağdan belu arkalı. Hazır etkin sulu ötüle edip kaldım. Yollan koş liniye dira bana.
1: Oşu, oşu, oşkun ocu dike bu ezer.
0: Ezer koldan yapmış, ezer koldan bop getken mu? Ya yap buraya kit param dedi. Ya aç koldan kan açam seyiz.
1: Çok istedim
0: kullandım. Lakamamda bazı şirketler bağlı koyulu kaldığımız mı?
1: Adetli köprü işte kolda mı nem kılamsız öyde.
0: Bizden bir ağınımız var. Devamlı koş. Göşnal deydi.
1: Göşnal demişler.
0: Kıyım göşnal deydi. Şunal kısasma. Ezer kolda mı kündü. Mesela aşağıdan çıkıp. Ya kolda mı yap kitap atkan mısın? Öydekileri. Ya lağınlar içinde kolda mı deyip koydum. Bir çöncü bir tanrı yazar kolda mı?
1: Ya demekçi ya. Bu gerçek bir dalgan buldunuz ha?

0: такси шопури деген алуучумуз жөдөңдү ма жөжавенге кечи жолдор аван депти.
1: Алымжан.
2: Салам бирикетип, мөлүккө зефраташынбек радио алдыдагы баарлык алуучулар. Аманлардын кечки кайрылык болсун.
0: Ha, rahmat.
1: Ma'qul, ma'qul, ma'qul. Bir soatlik yo'llagan bo'lsangiz, rost kechigimiz xayrli bo'ladi da. Rahmat, rahmat.
0: Bo'ran shoh, shoydin shoy bo'ran shoh bilan Guldun go'zal Bo'ranxon ishdan tushib yo'lda billa onglayapmiz deb bir oylik ishlar bo'pti. Yaxshi bo'pti.
1: Nima, ayol ishkanda?
0: Ayol bo'ranlar. Abdirim.
3: Ko'chasi sirmi, javdisi cho'ng bo'g'ochda. Oldin o'tirdim yerga, yotib o'tirishim kim deb o'rinni egallaydi, odam o'tirmaydi. Shuni o'ltirib to'xtatdim majbur bo'ldida. Buni to'g'ri ishlamadi.
0: Bo'ldi shu deymizmi, bizni haydayotganimiz jihoz 7 kishilik mashina bo'lmas, normalda 5 kishilik mashina, ammo avtobusda bir 40-50, ba'zida o'quvchilar jiq chiqib qolsa, odam jiq chiqib qolsa 60 ming bu ketamiki, endi sig'diruvchanligi cho'g'imda avtobuslarning. Shuna unudim, odam jiq yo'lovchilar jiq to'g'ri tushunayli bo'ldi.
1: Nima Olimjon Yunus, Oyimgul, siz menga qayildi, bizmi ketib boramiz, men ishtik-ishtik menga makaningiz buzma deyman. Oyimgul.
0: Bizmi pit mingiyapmiz deydi.
1: Bizmi pit mingiyapmiz.
0: Siz aldingiz birmi? Bo'sh o'rin tus mangmay uni buni deb o'tirganda bula ishdek aqlingiz buzva deb atadi mana.
1: Ish qilib bizmi yomon deymiz aka. Mush azmat quldamlarni g'iq qizib yetdik mana 44 sekund. Ana bo'g'amda.
0: Ma'qul anglaylik.
4: Bolsa yaxshi mo'n qanaq aytolingiz?
1: Yaxshi.
4: Baliq adiyongizlar, sog'lomlik xayrli bo'lsin. Men mushu qoldami sesamaxonchini ochiman mushukamdan yigiti. Men endi mushukamda bizdanki jiq taomlar yo'q, asosiq mushu qoldama, asosiy qoldi pulini bundan boshqa qudus o'yinlarim yiysan, anonda eng qatli bundan keyin tajamni yani shirin ko'p mushukka qatiq tomoq chiqirmas, barliq riyosatchilarni ham qizlar radio o'ngilchi do'stlarimizniki aqlarimizga kelib
1: Qamaqlarımızı tepir, kimler tekstil verirsiniz, çünkü onun da ünlü kılınan. Açıdık ya, şuna azmet kolda mı? Bu, boptu ma, kespi noktadan koyulgan isim kem ma o.
0: Qıvatkan işi qasa sana, yakşı boptu mana ama işler yakşı bolsun mana.
1: Bu şu bekmaqtaydı Zöhre, neymiş ki men kolda mı isem paran? Kezalınızı keltiyorsanız oldu, mel çayını mel jüteyip, bütün üçüyüm karanmış, kolda mı bulan toş ketkinde kıldı bir kıl gördüm. Tızılıp ma. Kudalık çok öyle mi da iştirvet kim kekti de kuygan üç çeydekle. Şunun bir şey bir bir baksan bulat diye bir sınışlık. Yumuşak pişirdik edip anlı diyem.
0: Şirinlik çöp mü bağ dediyem o kandaki. Ben mi bir bakmaptı mecumu. Hazır gıcısla aşkılım hili bu kaldı gu.
1: Buldu azmet.
0: Hemir taşlıgandan yak bir bakmaptı mecumu.
1: Buldu azmet kuldu ama mifelle bakemez mi?
0: O oğuz bulduk ya. Çimarşan yolu cenubdin şimalığa katnaşsan pel köp deydu ablada.
1: Mavu Fatime'nin fütürünü oku etmişsem eyle düşkelleydi okuram.
0: Kıtkımız uyumam dedem bu.
1: Şu. Çoğun bazı ağım ağam körük taraf lıkkıdı maşına deptiken ha boptu dep fütürünü kömeyi tutsak bizdem de ütep boptu yani. Altın bulak sozu sarıydın cula taraf karaman oynasın maşını cık deydi Fatime. Ama da fütür bes buldu ki.
0: Buldu ki. Mışta bir ha uçuk çıkıptı.
1: Kasımcan samimi yakıldım akadı. Qachon gapirdingiz?
0: U bir soatni oldidagi gap.
4: Rahmat. Nasiya
1: qonoqlar bu so'rab. Bu samimiy gap emas, bu varang-churun gapga qosimjon u.
0: Mana shovqin suran aralashgan gapgan, biz buni mushta gap deb tushunamiz.
1: O'ch qosimni chaqiramda qo'y, uch to'rtga qarab qamda qosimjon.
0: Endi qarapaqli deydi bu odatbek pishib ketmaydi umaylik miki.
1: Bet varan çorun ki samimi gap mışında varan çorun bulam da Kasımcan. Altın toprak sol zarayın aldığın şarık terek mınıştın maşini köpteydi. Ya kendi kıda slap aydınlık kılanlar cıma.
0: Ya yoli, Şinşi Cınfu, Çemen, Çölyandı bu ya yoli. Bu şehirlik hükümet. Bu eni mu mavo Şinşi.
1: Şinşi Cınfu, ya Allah. Kanda hızkati yeni şehirlik. Yani en yolu neymiş kıldı bu? Ayımgül bayan yolda sel kısılıp kaldınız mı bu? Uçur buranız.
0: Saat yolsuz gömün kıldı iş kılıp he.
1: Taz bilen ben geldik. Vita işimi al yolda yaptım Abdullah Köprek'ken. Mektin Emercan anla ötüptü.
0: Buldu Ahat Can Bağ.
5: Görünmez şoförü dostu. Örneğe yaklaşın.

0: كوز تقيم ذا بارس
1: كوزونس بكورسس كوينسونس بكورسس
0: سينم قوزام ذا دولة تل اشكز وياتن تلين شايادن كشايون استفقات اونش مترلق يان غير يدغان بانغا ماشين مانغل قويم دي براق ازن يوغ مانغا بانغا ماشلون اب قاندق ölçem بوسا شباج مامسا قمائز جمع بلا بلكم انون سبب لري بولش ممكن
1: Ha, onda olsa azırak ilalarını alıp kayıtıp geldiğim bulduk.
0: Şuna kılaydı, hazır kayıtıp gelimiz.
2: Birleşme haberleşi 10.010 kızık dünyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilerler 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuanlık ekim bohçisi, küllük, aylık ekim bohçisi, hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini halıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş meksus dünyası 10.010.14. Cungo Birleşme haberleşi.
3: Bir qirish yarmu köpulğa yaraydigan Ürümçi Longchan kutsirki Tianshan 1-nji numarlyq turalgysy tabiati boysunyp 10 milliondan artyq mablag sinni barpa qilingan oliy darajalik bagbaranlyk mahal Versan sarayynyň manzirasydan örnek ilingan Tianshan 1-nji numarlyq turalgysyrki otdur hal egiz qabatly binalarda hem aýylynyň günlükki 270 graduslyk aýlanma görüş dairesi bar. Derezeňizde assyňyzla Tianshan bag orman manzirasyny görenäýsiz. Hem adam intildigan Esil Oltraq rayonundan öý sitip bilish köňlüňizde kerek işdir. Qyzyk liniýa telefon numary 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjan Göhal Öycay Çekşirkti'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-652-00-125

0: Қадірлі қаңлығычылы азырныңызды 20-ден 20 ол түмін төтіп тұшыды ама. Қош, ұнда сайын аңлығышарымыздың ұшырлары қарайлы ма?
1: Болды, ені бір Абдысалам ұшырлы, аңлы бетілі.
0: Аңлайлы.
2: Яқшы ма, мәдіпті, қытайды.
1: Яқшы.
2: Бір әпкілің инкансын батты. Мұшы дара шүйі.
0: Шүйі.
2: Шүйідің, шүйілік Абдысарбасырын шықтан 10 қарылып маңымыз емес
0: мұ? Шындақ.
2: Aşağıda bir katar kramaşıldır turu oldu kramaşıldır.
0: Doğru.
2: Bizim naat kolası diye türetimiz kırık çıkışa.
0: O mu doğru?
2: On karlayı düşsek bula yolunu yıkırlattan bir tört beş maşını bıraklam turu oldu.
0: Şunda.
2: Şunun kıbır münasebetlik bir organ bile kilit misalı bir destek toplaş bol çıkan sonra fakat arkadaşını da bulanın kırgan.
0: Vay demedi de demse.
1: Rettimiz ağan, tuğan, bağan, aşağıda.
0: Oy bulanın bir topu akşaydı. Bunda al katnasak sıkıyken ki kıçanlı aldı etki tişki bitirike.
1: Kaşlı deydu.
0: Utta de aşağıda biçer katnasak sıkı sıkı sıkı da. Kördüken yok katnasak sıkı sıkı sıkı
1: sıkı
0: sıkı sıkı sıkı sıkı sıkı sıkı sıkı sıkı sıkı sıkı sıkı sıkı sıkı sıkı sıkı sıkı sıkı sıkı sıkı sıkı sıkı Manda bulup gitti vatan cuma özünü öz soru sola taşı valla.
1: Şu ha, lakin biz yeni yetkizeyli bu inkaslarını ya.
0: Bol bir gün yaşadım, mökep yalkın bile oturup 3-4 ne bir birbirisi bağlap çiğitip.
1: Ha, işte kılıp buh deple çıkıp bir korktu da kan işimi ki.
0: Ay derekinin üstüne bir ılıp koysak da en bir şişkiş gün.
1: İbret, tumanla depma.
0: Şiyinin on karılığa da tumay mı edip, çok kapını yazı kızıp.
1: Aşı yol boyu manga, aşı da toğlap tuğsun aşağıda bulsa, aşıda edip.
0: Aşı da birisini bağlap koysak, kün de toğlap tumanla, minin de ibret olsun deyip toğlusa.
1: Ben muş tuğğanın birisi edip.
0: Aydı birini almıştırıp. Hoş kaderlik anı ortada, şimdi kılıp bir yarım saat anlaşkan. Keşlik yıldırınız bize amira programımıza ahırlaştı. Bir kısım yolla tek içilgini yok. Yani bir kısım yolla içilip oldu. Şimdi dostlarımızın ki yanına hatırcam, hoşal kuram alattı menzilge yetip verisini. Çin kalımızda ümit kılıp, doyunumuzda bizim köygen bağırlık anla dostlarımızı yeni bir kıtıp, köptün köp rahmet etip, sizlere hoş demek içimiz.
1: Program riyasetçileri Mevlüt İbrahim bilen.
0: Bana zökre kere.
1: Hayır hoş, aman bulunlar.
0: Artık programımızı del vaxtır anlaştı ve körüşünü tutamak açtılar.

0: yüzlük özdürüp, Şincan'ın yukarı süpetlik terakkiyat bilen, yukarı seviyelik bihaterlikini bir tutaş pilalışını küşlük tirekki iyi kılış gerek. Çin Xiaojiang, Erkin Tuniyaz, Autonom Rayonluk 13315 Eriz Şikayet Kubul Kılış Komandallık Merkezine, merkezini kuruş, başkuruş hizmet tonuşturuşunu anladı. İstimalçılar ve karhanılarının kanunluk hukuk menfaatini kogdaş ehvalini çoğunkur ilgiledi. Autonom Rayonluk Bilim Mülük Hukukunu Kogdaş Merkezine Bilim Mülük Hukukunu Hemkarlaşıp Kogdaş, Mulazmet Kapaleti, Hukuk Kogdaşka Yardım Beriş Katarlı Hizmetlerini Tekşürüp Tetkik Kıldı. Olahide Üskünelerden Bihaterlikini Teptiş Kılış İdaresine Bütün Autonom Rayondaki Olahide Üskünelerinin Kölümü, Sani ve Bihaterlikini Nazaret Kılış Başkuruş Katarlı Hizmetlerinin İlgirleş Ehvalini İlgiledi. Çin Xiaojiang, Erkin Tuniyaz söhbette Autonom Rayonunun bazar nazaret kılış başkuruş hizmet dokladını anladı. Autonom Rayonluk bazar nazaret kılış başkuruş idaresi rehberlik benzisinin azaları, başkarma, işxana ve ikinci derecelik uğurlardaki mesul yoldaşlar hem de Autonom Rayonunun münasifetlik tarmaklarıdaki mesul yoldaşlar bilen fikir almıştırdı. Çin Xiaojiang bunlarını tekledi. Süpet asasi tirikini küçeytip, süpette küçlük karhana, küçlük zencir, küçlük nahiye kuruluşunu puhta kanat yaydırıp, ölçeş, ölçem, periyom kılış, tekşürüş, delillep, itirap kılış katarlık süpet ul eslihe kuruluşunu küçeytip, mulazmet kapalıtının önümünü yukarı götürüp, mehsulat, kuruluş ve mulazmet süpetini özüksüz östürüp, Şincan özgice evzel kesiplerinin süpet rekabet gücünü aşırıp, küçep ela süpetlik markı yetiştirip, süpet küçlük rayonu kuruluşunu tezletiş. Bilim mülük hukukunu kogdaş işletişini küçeytip, bilim mülük hukuki amavi mulazmet sistemisini takamullaştırıp, umumi menfaatdar amavi mulazmet ve bazarlaşkan kesbi mulazmet iktidarını aşırıp, bilim mülük hukukunu aylandırıp işletişini küçeytip, pentechnikada yenilik yaratış bilen, kesipte yenilik yaratışının çoğunkur yuğurlaşığı türtkü bolup, yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerinin tez terakkiyatını ilgere sürüş. Bihaterlik mudafiye sepini hakiki müstehkemlep, yemeklik bihaterliki bütün zenciri de xavip xatarının aldını eliş, tizginleşini küçeytip, doğru tatqiq kılıp yaratış, işlep çıkırış, ticaret, işletiş halkılarını hemkarlaşıp nazaret kılış, başkuruşunu küçeytip, olahide üskünelerdeki xavip xatarını, kündilik tüzeş salmıqını zorayıp, noktalık sanayet mehsulatlarının süpet bihaterlikini meksus tüzeşini alğa sürüp, kanun belgilimge xilap kılmışlarını kanun boyunca kattık tekşürüp bir taraf kılıp, amının inkası küçük bulgan gevdelik meselelerini küçep hel kılıp, her millet amının hayatı, mal mülük bihaterlikini kogdaş. Nazaret kılış, başkuruş ünümünü küçep yukarı götürüp, kanunçılıkını nazaret kılış, başkuruş, inavetini nazaret kılış, başkuruş, akıl nazaret kılış, başkuruşunu sicil küçeytip, ötüşme nazaret kılış, başkuruş seviyesini östürüp, savma kılıp, karhanıgı kırış ıslahatını çoğunkırlaştırıp, bazarlaşkan, kanunçılaşkan, halkaralaşkan ticaret, soda muhiti yaratıp, istimal muhitini elalaştırıp, yükseldirip, istimalçılarının kanunluk hukuk menfaatini kogdap, rıqabet adıllıkını idare kılışını çoğunkırlaştırıp, bazar tertibini teximu yakşı kılıplaştırış. Bazarının yoşurun küçünü kozgaş. Partiyanın bazar nazaret kılış, başkuruş hizmetiki bolgan umum yüzlük rehberlikini küçeytip, partiyanın siyasi kuruluşunu gevdelik yakşı tutup, bazar nazaret kılış, başkuruş sistemisinin rehberlik benzesi ve kadrlar koşununu küçlük kılıp kurup, asasi katlamının bazar nazaret kılış, başkuruş iktidarı seviyesini östürüp, partiyanın umum yüzlük kattık idar kılışını çoğunkur alğı sürüp, toğra siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüş, ögünüş terbiyesinin neticesini müstehkemlep ve kengaytip, partiya stili paklık kuruluşunu ve çiriklikke karıştırış körüşünü çoğunkur alğı sürüp, amının etrafıdaki nadoğru stil ve çiriklik meselesini tüzeşini çoğunkurlaştırıp, partiya azaları kadrlarını kaideye ve intizamga rayi kılış aldınki şartına zimmigi elip işleşge, iş kılıp netice yaratışka yetekleş gerek. Kadın Kevin, Julie Fenn faaliyetke katnaştı.
1: Emdi, icadi akıl yasımıçılıktan Şincan'ı nezer sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Lei Ming haber kıldı.

0: Akıl yasımıcılık yenilenip derecesi östi. Rakamlık iktisat tez terakki kıldı. Özgeçi kesiplerden süpüte ösüp önümü açtı. Bugünkü künde Şincan Partiya Merkezi Komiteti bekitip bergen 5 çoğun strategiyelik orun bekitmesini közlep, mislisiz ruhi kıyafette o akıl yasımıcılıkı yüzülünüp, pen teknikide yenilik yartışını motor kılıp, enenevi kesiplerinin derecesini östürdü. Yeniden güllenivatkan kesiplerini zor etti. Kilecek kesiplerini yetiştirdi. İstansımız bugünden başlap, icadi akıllı yasımıçılıktın Şincan'ın nezer namlılık sahibi açtı. Muhbirlerimiz fen tetkikatının birinci sepi, işlep çıkırsakı rakamlık port ve akıl dehkançılık meydanını verip, terakiyattaki kıyın meselelerini halkılış, terakiyat hareketlendirgüç gücünü aşırış, terakiyat evzelliki yetiştiriş, iktisatının yukarı sıfatlık terakiyatıga türütkü boluş cihetiki canlık emeliyat ve aktif ünümlü hatırlar, Abdonum rayon iktisadının mokumluk asasında yakşılangan, kuvveti tolup taşkan, hayatı küçü urgugan, yakşı vaziyetini umumi yüzlük namayan kılır. Muhbir 8-ci ayının 30-ci günü Cimisar Nayasdiki Cicin Neftlikide burgulaş maşinlerinin çöllükte kat götürüp turganlıkı. Bütün küçü bilen burgulaş meşgulatı kılıvatkanlıkını gördü. Bu yıl GHW 91-ci reddiki 13-ci kuduk 5501 metr çunkurlukta burgulunup, kuduk burgulaş devreliki 7.175 künüge kıskırap, devletimizde okşaş çunkurlukta kurukluk silantis nefti kudukı burgulaş devreliki en kıskı buluş rekordunu yeniledi. Cungu Nefit Tabi Gaz Guruyi Şincan Nefitlik Şöbü Şirketi, Cicin Nefitliki Meşgulat Rayonu, Burgulaş Nakh Meydanı'nın tekniki Cao Yungciye mındak dedi. Aylanma yol başlıqıçqa yuqarı ünümlük burma oq arqılıq hərəkətləndiriş modelini qoşub işiltib atımız. Bununqa MWD qoş sistemilik aylanma yol başlıqıçda sürətni tezletiş texnikisini qoşub sürətni dəl cayda tezlətdik. Slantis nefti zapsi 4000 metr çunqurluqdiki taş qatlımının yoçqıdı bolub ünümlük neft qəviti aralla 1 metr ətrafıda. Zıç hem çın taş katlımı bile yok okşaydı. Nefit, tabi gaz manı bu yerde saklanan. İçiş in tayin kıyın bolgaçka uzaktan buyan dünyavi kıyın mesele bolup geldi. 2019 yılı 13 ayda Şincan Nefitlik Şirketi Cicin Nefitliki Meşgulat Rayonunu kurdu. Bir türküm nefitçile Kakas çöldü yıldız tartıp İçiş kıyın buluş meselesine can ilan kıldı. 2025 yılı Slantis neftinin yıllık mesulat miktarı 1 milyon 700.000 tonnadan eşip, Ülgi rayonunun kuruluş vazifesi oğuşluk tamamlanıp, devlet içinin kurukluk Slantis nefti mesulat eliş iktidarı rekordu yenilendi. Cungu Nefit Tabi Gaz Guruyi, Şincan Neftlik Şöbü Şirketi, Cicin Neftliki Meşgulat Rayonu, Partiya Komitetinin azası, Baş Geolog, Çin Yi Wei mundaq dedi. Quduqda yer tevritish bilan geo qurilish bir gavdilashgan yuqori eniqlikdagi modellashtirish texnikasi orqali 4000 necha metr chuqurlikdagi neft qatlamining joylashish ahvolini nihoyatda to'g'ri mo'lcharlay oladigan bo'ldik. Bu texnika asosida yana nefiz neft qatlami yo'l boshlash texnikasi yaratdik. Bu texnika burg'i beshiga qo'mondonlik qila oladi. 4000 neçe metr çunkurluqtiki 1 metrdin artu qelin nefit katlımını dəl cayda burgulayalaydı. Bu püştürlük texnika Cimisar Slantis neftinin ünüm dərvasını etişimizdiki 3 altın açqoç. 2020 yılı kölemlik özləşdiriş başlanğandın bu yan, Cimisar kurukluq Slantis neft eliş dövlət dərəcilik ülge rayonunu özləşdiriş neticisi körünərlik boldı. 306 kuduk burgulunup, nefit tabi gaz eliş iktidarı 2 milyon 80 min tonları yetti. sıcıl texniki yanılaş, kuruluş üner senetini elalaştırış, bazarlaştırış ıslahatını alığı sürüş arkalık, Ülgü rayondaki bir kuduknun selinmesi, destepki mezgildikiden 36% tövellep, özleştiriş iktidar baha nisbeti sıcıl örledi. Çın yiyveyi mündak dedi. Cimsar Sılantış Neftinin muvaffakiyetlik özleştirilişi, dünya miqyasındaki kurukluk, fatsiyelik aralaşma Sılantış Neftini ünümlük özleştiriş kıyın diyen bir taraflı karşını buzup taşladı. Bu, devletimizden kurukluk, fatsiyelik Sılantış Neft sahasındaki nazariyesi ve tekniksinin dünyada aldıngı Katar'da turduğallıkını tekimi küşlük ispatlap verdi. Kelgüsüde Stellantis neftini özleştiriş hizmetini davamlık çoğunkurlaştırıp, devletimizden energiye bir hatarlıki ve teminatını kapalatlendirişine teyhimi köp töhbü koşumuz.
1: Stansımız Xavri. Bu yıl 1. aydın 7. ayıca Alatau portu arkalık import-export kılıngan yük miktarı 18 milyon 906 bin tonluğu yetip, buldurki şu mezgildikiden 9.3% eşip, taşkı soğudunun yürüyüşü de mukumluk asasından ilgirleş, süpet bilen ünüm, ten, öz iştek yakşı vaziyet namayan buldu. Baş küzden Alatau portuna kaynak menzere barlık geldi. Yani çegra halkagan yük avtomobilleri taş yol portadan tertiplik ötse, Jongo Avrupa nöbetçi poyizi çegradan çıkıp uşkandayı katlap, portunun garipke eçveti şayatı küçü sicil kuzgatıldı. Bu yıl kırgendin buyan Alatau taş yol portunun yük transportuna eşiş vaziyeti küçlük buldu. Aldınki 7 ayda import-export kılıngan yük milyon tonalık çoğun ötkeldin ötüp, bulturkıdan tahminen 3,5 ay burun bu nişan orundaldı. Alatau Xalqara Yük Transport Vakalatçilik Çeklik Şirketinin kesbi xadimi YK mundaqdırı. Bu yıl çegra halkagan yük transporti ve nöbetçi poyiz yürüyüşlük kesbimizde zakaz sicil köpeydi. Porttaki yaxşı bolgan ticaret soğudu muhiti, Uttur Asya, Avrupa'daki çegra halkagan kesip dairimizde sicil kengaytış, soğudu kölümünü kengaytış gayretimizde teximu urgutup, işençimizde teximu küçeytti. Devletimizin garipke ecev etiştiki muhim dervası ve Yipek yolu iktisat belbiği yadroluk rayonudaki aşkışlık tügün bolgan Alatau portu yol ünümünü sicil kozgatıp, portini ecev etiş hayati küçini kündün künge urgatdi. Alatau tamıcısı taş yol tekşürüş bölümünün muavin başlığı Ken Rui Long mundaqdırı. Bu yıl porttan ötülgan avtomobiller sicil köpeydi. Nek meydanda tekşürüş tertibini elalaştırıp, vaqt pariklendirip tamujnadan ötküzüş, tez sürette tekşürüş endizisini yolga koyup, avtomobillerinin saklaş vaqtini en zor derecede kıskartıp, çegra halkagan yük transportunun yukarı ünümlük obrot kılınışına kapaletli kıldık. Bu yıl kirgenden buyan Alatau tamujnamızdan nazaret kılış başkurşi neticesine taş yol porta arkalık çegradın kirgen çıkan avtomobil bir günde köp bolganda 773'ki yetip, yakınki 2 yıldın buyanki port arkalık bir günde porttın ötüştiki çoka kımmet yenlendi. Taş yolda yük miktarı bargansırı eşiş bilen bile, aldınki 7 ayda Alatau tömür yol porta arkalık import-export kılıngan yük 11 milyon 258 bin tonluğu yetip, bulturki şu mezgildikiden 15% aştı. Alatau tamujnısının nazaret kılış başkurşi neticesine çegradın kirgen çıkan Jongo Avrupa Uttur Asya nöbetçi poyezi 5320 kitimgi yetip, bulturki şu mezgildikiden 21.9% köpeydi.
0: Stansımız kabri. Devlet Taşkı Pirvot Başkuruş İdarisi, Şincan Şöbüsü'nün çigra halkıgan soğudunu yukarı seviyelik eçiveti sınıqını yolgu koyuş tepsili kaidesi yakında Ürümçi'de resmi yolgu koyuldu. Çetelgi çetişlik 24 karxana noktadısına kılıngan tuncu hizmet günü de siyasetinin paydasının oldu bilen bahirlendi. Çigra halkıgan soğudunu kolaylaştırış kesbinin 34'ü becerildi. Çigra halkıgan kırım çıkım 14 milyon 987 bin 100 dolarga yetti. Haberleşiş mulazımdı sahasındaki yili Pen Tekniki Tarakiyatı Çeklik Şirketi mulazımet soğudusu da 280 bin dolarlık pirvot çıkımı kesbini muvaffakiyetlik becerip siyasetinin paydasının hakiki bahremen buldu. Yili Pen Tekniki Tarakiyat Çeklik Şirketi Maliye Bölümünün muavin direktörü Wang Chuang Ye mındak dedi. ilgiri münazimet sodusta 50 000 dolardan aştıgan perivot çıkımı kespi becirgen de baj idarisige berip aldın enge aldırışımızga toğru keletti. Tertipi köp, beceriş müddeti uzak idi. Sınak siyaseti yolu koyulgandan keyin beceriş önümü körünerlik eşip, meblağ obrotu teximi tizleşti. Yeni siyaset yolu koyulgandan keyin belgülümüge uygun ela süpetlik karxanla daimlik tür pirvot kırım çıkım kespi becirgende toxtam, talon, tamujnığı məlum kılıç talonu qatarlıq asasi talonlarını her qetimde bir-bir təminli müsumu bulut. Pirvot qaytırış möhleti eşip getiş, mülazimet sodista aldın töylep turgan pulni, tən üstigi eliş qatarlıq olaydı kesiplerini becerişte, iştin ilgiri tizimletip enge aldırış halkısı bikar kılındı. İgilinizce, pul muamilı aparatları teximi köp karxanlarının ihtiyacına dəl cahidi udullaşıp, kolaylaştırış siyasetini ticaret asası gevdisiye bivasti yetküzüşkü türtükü buludu. Növette, Cungu Bankisi, Cungu Soğut Sanat Bankisi Katarlık 11 banka, 37 karxanını tuncu türküm sınak muhtı tizimli kekikir güzdi.
1: Stansımız xəvri. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün Maytağ Kuca yuqarı sürətlik taş yoludakı uzun tonel qurulışına yaqında maşınlaşqan məşğulat başlandı. Bu Şinjanın taş yol qurulışı tarixidəki tunca qitimliq iş bolubla qalmay, dövlətimizdəki qatlıq soğuq boladğan dəniz yüzüdən bək igiz rayonlardakı taş yol toneli qurulışını yeni həl qılış layihəsinə ega qıldı. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün Maytağ Kuca yuqarı sürətlik taş yolu Tianshan tiyğini kesib ötüdü. Geo şəraiti mürəkkəb, özgürüşçan. Şinjan qatnaşqa məbləğ seliş guruhi Maytağ Kuca yuqarı sürətlik taş yolğa məbləğ seliş tərəqqiyat çəklik məsuliyyət şirkti bütün liniyadaki 9 uzun tunelni qatnaş transport ministerliqinin bütün jarayanlıq maşınlaşqan məşğulat sınıqı dairəsigə kirgizdi. Hem de Böyre Boğuz tonelini başlamçı ülke kuruluş kılıp talladı. 6.7 kilometrelik bu tonel kuruluşuna 5 akıl liniye, Polat Egmi Caza, Polat Çıvıqlıq tor qatarlıqlarını tayarlaşka. 15 akıl üsküne qiziş, tirek koyuş, suvaş, asraş qatarlıq bütün jarayanğa mesul boludu. Hazır tonelda 7 üsküne işletilvadudu. Topa taş kuruluşu 6. toxtan bölüki törünün texniki məsuli Tian Wen Liang, akıl maşınlaşkan kuruluş qılış sistemisi tonel qeziş ünümünü zor dərəcədə aşırıb, xəyib xətri yuqri iş orındaki xadımlarının məşğulat sıcılıqını ünümlük tövəllətkəllikini tonuşdurub mındaqdırı. Hazırgıca 10 tərəbdiki tonelini 136 metr, sol tərəbdiki tonelini 96 metr qazdıq. Hazır tonel aldırıki kuraştırılgan her bir üskünanın iktidarını en-envi texnika asası da özgertip, aşırıp, bu tonel kuruluşta tuncu qetim pütüllay döltümüzü işlengen akıl capduq üskünelerini işletip, kuruluşunun pütün jarayanını maşınılaştırdıq. 6. toxtan bölüki Polat Kurulma Kuraştırış Yetküzüş Merkezi'de Egmi Caza Kuraştırış Toluq Abdomatik Liniyası, Kepşerleş Maşına Adımı Uda Meşğulat Kılıvatkan Bolub, Dəlcayda Kuraştırış, Başkuruş, Kontrol Kılıçta Eşkanda Xatalıq Sadır Kılmasıqını işğa aşıralaydı. Bunu döltümüzgi tünce Adamsız Ul Əslihə Zavuddi deyişki boludu. İlgiri bu işini 15'ten 22 adam kılattı. Hazır 5-6 adam bir günlük hizmetini bimalal tamamlayalaydı. Topa taş kuruluşu 6. toxtan bölüki Polat Kurulma Kuraştırış Yetküzüş Merkezinin grupu başlığı Şü Cien mundaqdırı. Mən her günü üskünelerinin normal ya ki emeslikini küzetiş asıraşka məsul, kepşerleş, materyal kesiş qatarlıq məşğulatlarını işçilerinin kilişinin hacıtı bulmağışka köp küş tecəldi.
0: Stansımız muhbiri Cü Yözün xəbər qıludu. Dövlətçideki tüncü qıtımlıq yuqarı besimlik nefit təbii qaz turubusunun bütün jarayanında adamsız ciddi taqabül duruş əməli körünüş manviri yaqında kumulda tamamlandı. Bu qitimqi manverda dövlətimizdən bütün yürüşlük texniki üskünürlərgə tayinib, ənənvi nefet təbii qaz turubuzda xətərdən qutquzuş xəvib xətri yuqri, ünümü tövən boluş, import qılınğan üskünlərgə tayini veriş qatarlıq qiyin məsillər əl qılınıb, xətri yuqur bolğan xətərdən qutquzuş nəx meydanıda adəmsiz məşğulat elib veriş işqa aşırılıb, dövlətimiz nefet təbii qaz turubusunun beyxatarlıki, ciddi takabül turuş kapalet seviyesi körnerlik östürüldü. Devletin noktuluk tatkik kılıp yartış planı boyunca, məksus ülgü körüstüş turub oluş süpüdü bilen, bu qitimki manverini 10 pen tatkikat ornu bilen, karxana birleşip kanat yaydırdı. Devlet işçideki birden beri, dünya boyunca az uçuraydıgan nefet tabii gaz turubusu boyunca toluk ölçemlik emeli körünüşlik sınak süpsiği tayinip, çöllük, tağlık rayonlardaki mürekkep yer şekilde turubu yoldun gaz çıkıp getiş xatarlık ehvali emeli körünüşte aydın namayan kılındı. Dövlət turubu toru qoroyi, ғərbi qısım turubu yolu şirkiti, Şincan nefit təbii qaz yetküzü şöbü şirkiti, turubu bölümünün müdiri Çın Ley mındaq dedi. Eqib getişini təkşürüş, ölçəş, xəyib xətərini bağlaş, yıraqdın qiziş, əqli ixtidarlıq, tosışının bütün cəryanıda adəmsiz yepi xalqılıq məşğulat qılışını işqaşırdıq. Yenilik yartılğan boş yerini, Hemkarlışıp tekşürüş, ölçeş tekniksi de ekip getiş menbesini tez, delcaydı biktip, xevip xatır dairesiye aldın hüküm kılıp, enenevi tekşürüş, ölçeş, toğrup olmaslık, aldın signal biriş, arkada kalışta kemtüklüklerini el kılıp, yukarı ünümlük, xatırdın kutkuzuşunu, şençilik, sallık, malumat rakibilen təmirli gelip oludu. Manverdin bütün ceryanında, xatırlık, rayonga adem kirmedi. Aslında uzak vakit ketidigan yukarı besimlik turubi yolunu tosuş meşgulatıga 4 saatli vakit ketti. Bütün yürüyüşlük xatardan kutkuzuş üskünlerinin devletimizde işlep çıkırılış nisbeti 100%'ye yetip sırtkı tayinip geliş, üzül kesil tüketildi. Jungu Nifit Daşöse Beijing Beyxatarlık ve Deniz Okyan Kuruluşu Şöyanının müdiri Li Yun Tao mındak dedi. Bu qitimki əməli manver dövlətimizdəki ciddi taqabül turuş texniki üskünələrinin işənçlikini toluq dəlilləb, xətri yuqarı məşğulatda xadımlarının meydanğa kirməsliyini həqiqi işqa aşırıb, birinci səbdəki xadımlarının bexətərlikini kapalətkə iyi qıldı. Şunun bilen billa, zor miqdardaki əməli ölçəş sallıq məlumatları toplanıb, kəsiblərinin ciddi taqabül turuş texniki ölçümü yanımı mükəmməlləşdirildi. Bu qitim şəkilləndirilən texnikilik üskünələ və ölçəmləşkən xətərdən qutquzuş tərtibi məmləkət boyuca uzun musafılıq nefit təbii qaz yetküzüş turbusda umumi yüzlük kəngətilib, kəsib boyuca ciddi taqabül turuş bexətərlikidiki kəm tüklüklə toluqlanıb, dövlətnin energiya bexətərlikidə mustəkəm tosuq bərpa qılğısı.
1: Stansımız xəvri. Avtonom rayondaki caylar bir rayonda bir məhsulat bolishdek pərqliq taraqqiyat strategiyasini çoğunqur alğa sürüb, nahiya taraqqiyatı da özgice əndizə şəkilləndirüşke türtkü boldi. Növətdə, Qum nahiyası da tümən mu qızıl alucudun mol husul elənib, husulun 4000 tonudun eşişi mülcərləndi. Zangu yesirki teyrikçilik bazısı da bağvallar mivi üzüb, ayırıb, yeşikke kaçılaş bilen aldıraş boldi. Bu yerdeki kızıl aluca, keçi bilen kündüzden temperatur pärqi çoğun muhitta östürülüb, koyulun teyğinin kar suyu da soğurulgaçka naiti tatlı hem şirinlik. Üzülgen künüla elektrolluq soğudu süpsi da memleketten her qaysi caylarga toşuladı. Qum nahiyası Zangu yesirki elektrolluq soğuda riyasetçisi Örniyaz Turab mındaqdırı. Mektep bütküzübla məhəlləmdiki karxanada elektrolluq soğudu bilen şuğullandım. Yurtumuzdan kızıl alıcısını setişka yardımlaşıp, muqim kırım kılıvadı mən. Kevaz teyrikçilikideki evzellik, toqumçılık, bütün kesip zenciri, nahiye iqtisadının yuqarı süpetlik tərəqiyatıga kuvvet koştu. Şincan'daki əla süpetlik paxtı çıxıdan asaslıq cay, Şiho şehrinin toqumçılıkıda topluluş, aliliş, akıllişiştek tərəqiyat alıdı şekillendi. Шиху шәһринең токымчылыкны акыллаштырышыдагы үлгилек карханы булган бу токымчылык карханасының али йип мәхсулаты Гуандун, Жансу, Жэжан катарлык дәүләт ширки нуктылык токымчылык топланма районларга сетилеп 350 адамның ишке урылышыга түрткү булды. Шухэнджа Шиху токымчылык чеклек ширкетенең сех мудри Шамин мондагыдыр. Asasqi inchke taralgan paxta va modal aralash talaliq to'qilmini xeridorlarning ehtiyojiga asosan zakazliq ishlab chiqaramiz. Bu yil 11-chi oygacha zakaz elib bo'ldik. Oldingi 20 yilda Shenjang to'qimichiligining qo'shilma qimmati bultirqi shu mazgildagidan 23.3% eshib, nohiyalarning yenik sanoat taraqqiyotiga kuchli harakatlantirguch kuch qo'shdi. Jaylar yana ekologiya ustunligi, tarixiy saqlanmalarni cho'ng'ir qezib, nahiya madaniyat, sayohat IP'sini farqli

0: Bizini hal kılımız. Növete Cimine Nahiyesi, Topdiyerek Bazarı Kızıl Bayrak Oltırak rayonudaki binalarının ögzisini, su ötmez kılıp derecesini östürüp özgertiştüre tertiplik algı sılcıtılıp, işçila su ötmez esliyelerini ciddi ornatmakta. İlgiri erketim, kar yamgurluk havarayı körlügende, Oltırak rayonudaki binalarının ögzisinin su ötüş, tamlar nemli şifketiş ehvali köp körülüp, ahallarının kündülük turmuşuğa iğir təsir körsetken idi. Şucay bu yıl budullaştırışını pahalı pilallap, derecesini östürüp, özgertiştürünü kolgı keltürüp, Oltırak rayonudaki 13 binadaki 363 aylık ahalının öyünün ögzisini her tereplime remont kıldı, özgertti. Kızılbayrak Oltırak rayonunun ahalisi Kuştar Əbilbay mındak dedi. Ögüzden yağmur ötüp ketiş bizni uzaktan buyan kıyın ahvalı tüşürüp koygan idi. Bu akitim ögüzünü remont kılganda kuruluş etirdi bizden fikir aldı. Körülgen meselelerini mahalledeki münasibetlik mesul kadımla vaktini maslaştırdı. Kuruluş tamamlangandan kiyin üyemizden yağmur ötmeydigan bolup turalgı şaraitimiz köp yakşılınıdı. Bunun da nait razı bolduk. Dörbelci Nayalik Universal Yaşanğandı Kütünleş Mulazmet Merkezi kuruluşu tez algı sürüldü. Növette, türünün asası gevdi kurulumusu tamamlanıp, bu yıl 10. ayının ahırı pütüp, tekşürüp, ötközü veriliniş mölçerlendi. Bu türge 27 milyon 500 milyon meblağ seyrengan bulup, plandaki yaşanğandı kütünleş karbeti 110. Bu təvəlikdiki çoğun yaşlıqla, yalğız turduğun yaşanğalla, acididin çıqalmaydığun yaşanğalla qatarlıq, yaşanğalla topunu kəsbi, yaşanğandı kütünüş kapalitiki iki kılıdı. Dörbelcin ayalık Xalq İşleri İdarisi Türü İşxanısının müdiri Go Bin mındaq dedi. Kəsbi yaşanğandı kütünüş mulazmet kollektifini kürgüzüp, nahiyemizdeki kəsbi yaşanğandı kütünüş aparatlardaki kemtüklüklerini toluqlap, aile, mahalle, aparatla öz ara maslaşıdığan yaşanğandı kütünüş mulazmet sistemisini takamullaştırımız.
1: Әмді мейір мұхаббәтке толған Тияншан, Шинжанға нишанлық ярдан беріш ызналыры сәхейпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз Хәвіри. Ляоның өлкізі Әншан шәхрінің 6-чі түркімді Шинжанға ярдан беріш қызмет әтірді бұй ел 5-чі айда Савенге етіп келді. Шинжанға ярдан беріп атқан давалаш мұтахәсіслері Әншан Савен ортақ гүллін ішіне марка етекчілікі қылып, қызметлеріне тез қанат яйдырып, Савендікі амыны өйге еқін әтраптыла әхіла сүпәтлік давалаш мұлазымдыдың бәріләндірді. Еқында 16 айлық болған бір балыда қысылып келіш характерлік чат еріқчісі чоқуқи вән үшчей тосылыш аламыды көрілгенліктің Савен шәрлік қалық доқтырханызға жетті өткеп келініп даваланды. Шинжанғы ярдан беріп атқан доқтыр Савен шәрлік қалық доқтырханызы адет ке ташқи кесерліклер көкірек ташқи кесерліклері бөлімінің муавын мудри Манен доқтырханының әрқайсы бөлімлердегі доқтырлар білен жетті коллектив диагноз қойып лайыха түзді. Yerim keçidin tan atqıca operasiya işləş nəticəsində bu bala axır xətərdən qutuldu. Manən mundaqdır. Operasiyanın muvaffaqiyyətlik buluşu pəqət birinci qədəm. Operasiya cəryanıdakı anatomiya qatlımı, məşğulat mühim noxtısı, ulaş maharti qatarlıq qeyliplaşqan tərtiblərini eniq düşəndirüşkə teyxmu əhmiyyət verişimizgə doğru gəlidir. Bu Türkümdeki Şinjanga yardan beriş hizmet ettirdi işçiden 7 nöper davalaş mutakassisi Cungi Tibabit'in salametlikini əzliği keldiriş, adetdeki taşqi keserlikler, təsviri sürət qatarlıq şu cay ciddi ihtiyaclıq kəsb yönülüşlerini qabladı. Ular doktorxanağı kəlgəndin keyin ambulatoriyada yetəkləb ögütiş, yataq təkşürüşünü ögütiş, operasiya əməli məşğulatı, çigiş, qiyin kesəlik misallarını müzakir qılış qatarlıq köpxil şəkildə ılğar diagnoz qoyuş, davalaş ideyasını asasi qatlamda qaldırdı. Süydük acırtıp çıxırış taşqı kesəlikleri bölümədə Şinjanga yardan bir vatqan doktor Min Jin Yu, Doktorxananın tünci süydük nəticisi yumşaq əynika arqılıq taş parçalaş texnikisini muvabəqiyyətlik yolqa qoyub, şu cayının mikro zəximlik taş parçalaş texnikisiriki boşluğunu toldırdı. Salamətlikini əsliki kəltürüş bölümü ambulatoriyasıda Şinjanga yardan bir vatqan doktor Don Xiujin, İnçke diagnoz koyuş, davalaş layihesini paal yolga koyup, bahalaştın davalaşkıcı bulgan bütün ceryanda yetekləp, ögitip, bölümdeki yaş doktorlarga kol mu kol yetekçilik kıldı. Köpçilik yana davalaşını yezlargı yetgözüş ve bintuen bilen yerlik yuğurlup halis kesel görüş paaliyetini kanat yaydırıp, mulazimetini asasi katlamdaki yezi bazarlar ve mahallelergece uzarttı. Savin Şehirlik Xalq Doktorxanasının muavin başlığı Tian Ye mundaqdırı. Şinjanğa yardım berip atqan doktorlar tüzüm ornatıp, qayda turğızıp, 10 yıl, 15 yıldan keyinki doktorxanamızdaki doktorlarning ösip yetilişige ul saldı. Liaoningdin Şinjanğa yardım berişge kelgen kadır, Savin Şehirlik Xalq Doktorxanası hazım qilish keserlikleri bölümining muavin müdiri Huang Teng mundaqdırı. Biz yettimizning kasbiy o'xshimizmi, nishonimiz birdek. Ya'ni Liaoningning iqtidorini savan fuqarolarining sog'lomlik jihatiga haqiqiy erishish tuyg'usiga aylantirib, amaliy ishlab, Anshan savan o'rtaq gullanish markasini jo'lalandiramiz.
0: Stansimiz muxbiri Ju Yuezin xabar qildi. Shinjang tibbiy dashvosi qaramog'idagi birinchi doktorxonaning Urumchi shahri Çinbey doktorxona rayonu Şinjang tibbi daşöz qarımıqdaki 9-cı doktorxona bugün resmi açıldı. Şinjang tibbi daşöz qarımıqdaki 1-ci doktorxonanın Ürümçi şəhəri Çinbey doktorxona rayonu Şinjang tibbi daşöz qarımıqdaki 9-cı doktorxona Ürümçi yuqri yeni texnikilik kəsiblər taraqqiyat rayonu yeni şəhər rayonu Beyçin 6-cı köçəsi 3666-cı nömrəyə yerləşir. Kölümü 164 mu kelidir. Doktorxan rayonunda ambulatoriya davalaş texnikisi keselxanı binası, salametlikini əsliyi keltürüş saklıqını saklaş mərkizi, kan mərkizi, pen tətqiqat tərbiyyələş mərkizi, yuqumluq keselliklerini davalaş mərkizi, balıla saklıqını saklaş mərkizi qatarlıq 7 imaret var. Doktorxananın yürüyüşü, etraftaki ammanın davalanışına kolaylık yaratıdı. Ağrıq Liuhanım mündaq dedi. İlgiri şehir rayonundaki başka doktorxanlarga berip kesel körüstüş üçün bir saatin artıq vaqt ketetti. Hazır üyimizden bu yerge kelişke köp bolganda 10 minutlik ketidi. Doktorxanada hazır ishki kesellikler bölümü, taşqi kesellikler bölümü, ayalla kesellikler bölümü, balılar kesellikler bölümü ambulatoriyesi, hem ciddi kutquzuş bölümü tesis kılındı. Ağrıqlarının mürekkep davalış tes bolgan davalanış ihtiyacıga kolaylık yaratış üçün doktorxanı rayonunda yana amuvi katnaş məxsus liniyası içilip, Çinbey doktorxanı rayonu bilen Şinjang tibbi daşöyüsü karmakıdaki birinci doktorxanı arasında bivastı berip geliş işe aşırıldı. Şinjang tibbi daşöyüsü karmakıdaki birinci doktorxanı Ürümçi şəhəri Çinbey doktorxanı rayonu Şinjang tibbi daşöyüsü karmakıdaki 9-cı doktorxana partiya komitetinin şujisi Yanmey mündaq dedi. Növbette Şinjang tibbi daşöyüsüdeki cemi 91 doktor, sestra, texnik, cümüldün başkuruğu çıxadım işki türkümde bu yerde hizmetlerini kanat yaydırdı. Biz Şinjang tibbi daşöyüsü karımıqıdaki birinci doktorxanının ölçümü boyunca başkurumuz. Bu yeni doktorxanının şehirdin şimalıdaki yeni davalış iğizlikiyle ayrılışını, şundakla şehirdin şimali bölük rayonuğa teximi yakşı mulazimet kılışını ümit kılımız.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Şinjang Radyo Televiziya Stansısının Şinjang Xəbərləri Proqramısı boyu canlı tişbədiq.

Abdükerim Efendi programımızı anlayıp size. Öncelikle resim tatbı yollayıp koyup siz gıdık atırıp keşemedim mi? Hep gündüz tatbığa resim eti ya bu. Badam taksi uçur verip de yakın sübi sabah soda sarayının oldu da maşını bir kadar köp piyadılamı köpken deydi. Şu yakın taraflarının keşlik pazarları yaman kızıydı. Şunda bir isim de var. Şu taraflarına ösek çıkıp şununla bir avat bir yemek içmek köçeleri. Konunları ben yasımacılık kılın tolgan bir köçeler. Acayip bir çıraylık köçelerden ötüp bakken biz bir zamanlarda. Mağınlık uçumuz badam taksi şunda bir uçur verip de. Şu bir menzirle köz aldımdan ötücü. Şu keşlerden bulup mu mağınlık uçularımız. Yeni kişiler talada. Keşlik soda setiklağı çıkıdı, yemek işmeki çıkıdı, aylanıp bir kırış için talat üzeri çıkıdı. Şu an hem de maşın

Hürmetlik radyonluğuş dostlar, anla batkıdanla 107'de Tüt Katna Sanat Radyosu'nun tenterbiye ve sağlamlık programımızı. Dikkatinle devamlı tenterbiye haberlerde bulsun. Amerika Joylotu Başkar Müsabakısının resmi müsabakısı başlandı. Wang Xinyu Wu Yibin Tunca Aylanma Müsabakıda galiba kaldı. 8-ci ayının 30-cu günü 2026-cı yıllık Amerika Çoylu Top Aşkar Müsabıqısının resmi müsabıqısı başlandı. Dövlətimiz mahirleri Wang Xinyu Wu Yibin Tunca Aylanma Müsabıqıda qalbini qulağa keltürüp, oğuşlu qalda 2-ci aylanma müsabıqı kirdi. Wang Xinyu Kolumbiya mahiri Aran Gu bilen bolğan ayarla yekkoynaş turunun Tunca Aylanma Müsabıqısı da 4-ge qarşı 6-da, 2-ge qarşı 6 netice bilen 2 növet utup qarşı tarap bilen bolğan yıqınqı 3 qetimlik müsabıqı бакыда толук калбы калды. Бу Ван Шенюнун уда 4 жыл Америка чойло топ ашкары мусабыкасынын 2-жи айланмасыга кириши. Шундайла бултуркы Wimbledon чойло топ лавэталышыш мусабыкасынын буян якынкы 6 чоң жүрүштүк мусабыкасынын хаммасында тунча айланмадан оңуштук өтүшү эсептелинди. У 2-жи айланмада Калин Секая ва Полинкова арасындагы жеңүүчү менен мусабыкалашты. Австралия махири Валтун билан болган мусабакада дөлөтүбүз эрлер эки ойнош махири Ву Йибин тез ритмини саклап, рақобатчисиге давамлык бесим иштетип, эң ахырда уда 3 нөбөт утуп, 6-ге каршы 7, 2-ге каршы 6, 5-ге каршы 7 натыйжа менен калбы калды. Бу Ву Йибиннин 3 жылдан кийин Америка чойло топ ашкар мусабакасынын 2-жи айланма мусабакасына яны бир кытым кириши эсептелинди. Кийинки айланмада у 30-жу номерлик холлук махир Analdi ve Dakwus arasındaki yengücü bile müsabakalışıdı. Şu gündeki başka işki meydan müsabakıda devletimizin konu mahiri Can Shui 3'te 6'da, 2'de 6 bulup 31. numaralı kolluk mahir Kanada mahiri Fernandes'i yenilip kaldı. Cungu Şangan mahiri Huang Zilin bir növet yengen ehval astıda 1'de 3 bulup Amerika'nın 20. numaralı kolluk mahiri Tam Paulo'yı yenilip kaldı. İspanya adarecilikle futbol birleşme müsabakasındaki Baena 2 top kırgızdı. Futbol müsabakası da Baena 2 top kırgızdı. Madrid maharet komandası karşı taraf meydanında Sevilla komandasını yendi. 8-nji ayning 29-njy günü 2026 ve 2027-nji yıllık İspanya adarecilikle futbol birleşme müsabakasının 3-nji aylanma müsabakası da 3 meydan müsabakı ötküzüldü. Şu gündeki kızlık nokta müsabakası da Baena bilen Lokman'nın top kırgızışı bilen Madrid maharet komandası karşı taraf meydanında 1-ge karşı 3 netice bilen Sevilla komandasını yendi. Bu meydan galibi bilen Madrid maharet komandası 2 meydan yenip, 1 meydan tanglaşıp, Alaves komandası bilen okşaş 7 joglanma numarğa erişti. Barcelona komandası bilen xallıq Madrid komandası bu aylanma musabaqa qatnaşmagan ekvalda okşaşla 6 joglanma numarğa erişti. Şu gündeki başka 2 meydan musabaqada xallıq cemiyet komandası karıştırıp meydanada 1-ge karşı 2 netice bilen İspaniyelikler komandasını, Vant komandası öz meydanında 2-ge qarşı 5 netice bilen xallıq Betis komandasını yendi. Hürmetli radyoyanlıqış dostlar, anla batqınanlar 107'de 4 katına sanat radyosun beril batqan tenterbiye ve sağlamlıq programımızı Kadirlik anlıqıçılar, programımızın devamlaştırı vattımız, Tenterbiye ve Sağlamlıq programımız, Şinjan Radyo Televiziya İstansı'nın yeni taratko əpçisi, Sılı Uşatiyan'da mas qədəmdə anlatılıdı, programımızın Sılı Uşatiyan əpçisi'dim anlaşanlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radio anlıgıçılar, anlavatqınınlar, 174 Qatnas Sanat Radiosu'nın
1: Səpırınızdı bir sırdaş programısı. Programımızın Şinjan Radio Televiziya Stansı'ndan yeni taratqo əpsi Slow Shooting'de mas qadamda anıltıldı. Programımızı Slow Shooting əpsi'nin alışınlanı karşalımız.

响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是

0: 77'nin güzel riyasetçisi Dılraba Anwar Qaydaoğlu yaşırıksızla yolları beri teşkisi koyuyorlar koşuyorlar sıralarken.
1: Rahmet uçuranızı tapşırıp aldık. Nur, onunla başka bir şey yolucu isimlik dostumuzun avazlık uçuranı alıp bakalım.
2: 174 merkezler Örümcü'de yolucu rahmet. Örümcü sanki Türk süresiyle. Ayrı durum gerçeği. Koşuyun sıralarken.
1: Buldu, rahmet uçuranıza tapşırıp aldık. Yine damlıq dostlarının abadge uçurlarına qarap baqıdağın bolsaq, Ayşem Gül Hanım'ın uçurke, yaxşı mı dılıra baqanda ahvalınız, mən mi yaxtırıp ağlabıdım mən dege uçuruna abadibdi. Onun başqa mana Şinfo isimlik dostumuz mu? Yaxşı mı dılıra ba, siz ətdigen sərdə işliğe idiniz, şu vaqtın başlayıp radio ağlabıdqandı. Ta hazırgıcı ağlabıdım mən programmalan, yaxtırıp ağlayım mən. Çapa çektinla, əmmalağ, rahmet dege uçuruna abadibdi. Rahmet sizge de, bunun inkin mən de. Yani devamlı programlarımızı yaktırıp anlayıp duruşunuzu ümit kılımız. Onun başka Veymeyce Aziz, efendim, Sevi, Katarlıqla hem de programımızı yaktırıp anlayıp edip durak meselege. Yani devamlı dosyanın yolu uçurulur karaydıgan olsak, Ahmet Can'ı uçurken, Yaşan Jonglu'dum Abdümobla biraz köpürek kendine uçurun evet edip durak meyat. Onun başka Ali efendim uçur karaydıgan olsak, Cin yolu da Minkwa Cegici Boğa Arlıq. Şimaldan canıp kırapmağa yolun işte yolladı Abdüma Bula Baraz köpürek kendine uçurun emed. Durak meselege uçurunlarını tapışırıp aldık. Radyo Anlıkçı Dostlar Tüvende Huşa Orulluğun Şu Yıllar Namlıq Nakşini huzurunlarını sunumuz.

0: inanmaz.
1: Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıp.
2: Şirkette Şinjan'a kırgan 22 yılın buyan Tianjin rayında salmakçı boğan Tunji Dacı rayını Sığdırışını split 1.12 Dacı bilen Avrupa Ustabı'daki öy girelim.
1: 7.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hamra. 7.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hamra.
3: Telefon 0991-257-4-8 Şinjan Jili Mablaq Siliş Tıraqiya Çekti Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
4: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunkur təsir göstüdü. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizini bir aram kılıdı.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadır riyasetçilikdeki sizge rəhmət etkin bar programımızı. Programımızı devamlaştırmaqdımız.

0: Her günü seherde işkim onganda.
1: Hürmetli radyo anlayışlar, etigeliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını ansonan kaçalımız.
2: Her günü iştin çükende.
3: Hürmetli radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılmak. İlgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan götürülgen üstüdür.

Bostanlık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girerleşip gitti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu. Gündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir gitsi, sizge özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezilik taamlığı eğizdi. Yıkımlık nakşa, lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişinizde karşı alınız.

yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir günü kütüvelayli. Emde anlaydığın anlayı.

Hürmetli radio dinleyiciler, emde diyeceğimiz turmuş bilimlere sahipimiz ki oranlaştırılan mesmanlar bulsun. Poyerçeyi rastlanma oruçla talamda. Poyerçeyi terk ederek mikroorganizmla hakikaten metabolizmini ilgili sırdı. Poyerçeyini muvaffak içip oruçlaşta yemek içmek ve hareketini maslaştırgandılar. Ondan tiyekimi yakşı oruçlaş önümüge erişkili buludu. Bununla birinciden çayını köp muhtarda içiş gerek. Poyerçeyi terk ederek en önemli oruçlatış terkibi çay polifenolü terk ederek yağ parçalıgıcı ferment bulup, terk ederek yağ parçalıgıcı fermentinin miktarı intayın az diyerlik. Eğer bir kitimde demleydiğin çay 10 gramdan aşmışsa, hiç kandak önemi bulmaydı. İkinciden, çay içiş vakti muvaffak buluş gerek. En yaxsı tamak denkinki bir saat içine poyerçeyi içiş gerek. O mayını parçalapla kalmay, yana üçeyinin hareketini ilgiri sürüp, hazım kılışını tezildi. Poyerçeyini içkende çokum astı-astı tetip, az-azdan yutup içiş gerek. Kessa 9 dinkin içmeslik gerek. Bulmasa, börek asanla sahmanınıdı. Üçüncüden, poyerçeyi içkende korsak içiş tuyğusunu keltirip çıkardı. Eğer korsak aşkanda iğizinizini başkuralmay, çoğun yap çoğun içsiniz. Poyerçeyi hem iki kadar bolgan taktırdı mı, beden iğirliğinizi saklap kalalmaydı.

Oyğanğan çağda közünü etişka aldırmasıq gerek. Köz terisini oğulaş, baş parmağının tümbüsü bilen çember sızış usulü bilen köz alması terisini təxminen 2-3 minut yenik oğulab, ondan közünü etişip saat ıstırılkısının yönünüşü boyuca ve saat ıstırılkısıga karşı yönünüşte 10'na çıkıtım aylandırış gerek. Köz terisini oğulab bergende köz etrafıdaki kan aylınışını ilgir sürüp, közünü roşenleştirip, ademini ruhluk körüstüdü.

Hürmetli radio dinleyiciler, Prigis Teatr 4'ün hayırlı seher programımızda devamlaştırdığımız, amma sizlerni Prigis Teatr 4 qatnaş sanat radiosunun bugünkü bütün günlük programlarının anlatılış vaqti ve bir kısım programlarının kısqacha mazmunidan xabardar qilamiz. Hazır anlatılayotgan Prigis Teatr 4'ün hayırlı seher programımız oxirlashgandan keyin saat 7'den 30 minut ötkende Vatan mening ailem programısı taqdimlar bo'ladi. Saat 8'den 30 minut ötkende Atiganik xabarlar programısı. Saat 9'dan 15 minut ötkende Atiganik yollarınızda biz Samrah programısı. Saat 11'de Sapırınızda biz Sırdaş programısı. Saat 12'de Menin Abdumobilim programısı. Bunun da en yeni Abdumobil uçurları, Abdumobil'a ait bilim savatla, Abdumobil seti-setiliş doğrusuruk uçurla tektanlar boludu. Saat 13'de Çişlik yollarınızda biz Samrah programısı. Prigis Teatr 4 qatnaş sanat radiosining har kuni 3 soat 13'dan 15'gacha anglatiladigan tushlik yo'llaringizda biz Samra programmasi tushlik aramingizni ahamiyatli qilgisi. Soat 15'da qonun sizga hamroh programmasi. Soat 16'da sizga rahmat etgan bo programmasi. Kishilar orasidagi mehr-muhabbat tavsiya qilinadigan

Saat 23'de Xayirlik Akşam programısı. Bunun da yakınlık nakşı müzikla köngül aramın adı boludu. Saat 24'de Sizge Rahmet İtkınba programısı anlatılıdı. Saat 1'de 107 bulutluk temperatura 20'den 36 Celsius gradosqça. 8'de hava bulutluk temperatura 20'den 35 Celsius gradosqça. Qashqada hava bulutluk temperatura 22'den 36 Celsius gradosqça. Xotanda hava bulutluk temperatura 21'den 35 Celsius gradosqça. Ürümçide hava bulutluk temperatura 18'den 25 Celsius gradosqça bo'ladi. 4-5 bal g'arbiy shimol shamoli chiqadi. Havo raidin ma'lumot anglatdi.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Mana programımız başlanıp lan dostlarımızdan uçurlar yetip gelişki başlap da anlıkçılarımızına kızgın karşağın bulsak. Ayşemgül Hanım hoş kepsiz karşalımız etiyelikiniz hayırlık olsun. Seherden başlangan işleriniz onuşluk olsun bu programının onuşluk ilip yerleşiği tilekteşmeyen cepa çektiğiniz digen uçurumuzda

Hürmetli radio dinleyiciler, şimdi de dinleyiciler Şinjan'daki yeniliklar sayfamızda oranlaştırılan uçurlar da bolsun. Holja Almuta yolcu toşuş aviyasiya liniyesi 2025 yılı 5. ayının 18. günü açılgandan buyan, bu yıl 8. ayının 25. günü geçe Holja aviyasiya portida çigradan kirip çıkkanla 64,000 adam qaytımğa yaqınlaşıp 60,000 adam qaytımlıq çoğun ötkelini muvaffaqiyetlik biz ötüp yetip kelgen ve ayrılgan xalqara yolcular növbetçi ayroplani 400 ayroplan qaytımğa yaqınlaşqan bulup, bu Jongo Qazaqstan 1 saatlik boşluk koridorda yolcular iqimi qızğınlığı sijil eşip, portnın sırtkı ecvetiş iqtidar dereitsi üzliksiz östürüldü. Holja Çigradın kiriş çıkış Çigra Mudapiye Təşiriş Ponkti, Çigra Mudapiye Təşiriş Başqarmısının başlığı Diao Tientien mundaq dedi. Bir belvaq bir yolunu ortaq bərpa qilishning sijil çoğunqırılışıp, puxta əməlilişişigi əgişip, Jongo Qazaqstan ikki dövlət xadimlarının beriş kilişi qoyuqlaşıp, yolucular iqimi sijil açdı. Bu yıldan buyan çigra halqıgan sayahat, soda alaqısıgi bolgan ehtiyac sijil qozgıtılıp, porttan kirip çıqqan yolucular iqimi yuqarı səviyyədə ayınlışını saqladı. Qatnaş başlangan bir yıldan köprək vaqtdan buyan, Holja aviatsiya porti, aviatsiya liniyesi içilişdən növetçi ayrıplanla seçilişiş, yolucular iqimi muqum işçi bolgan yaxşı tərəqiyyat vəziyetini işqaşırıb, ilinin sırtkı ecvetişigi küş qoşub, Jongo bilən Qazaqstanın iqtisad, soda, mədiniyet qatarlıq cihətlərdiki almaşdırışının çoğunqır tərəqiyyatını ilgir sürüşke türtki boldi. Diyotiyentiyen tonuşturup mındaq dedi. Çigradın kırıp çıkan yolcular iqimi aldıda, Holja Çigradın kırış çıkış Çigra Mudapiye Təşiriş Ponkti Belkani Yedu Veynin mulazmat markısıga koyup, dikkatini yolcularının tamujindin ötüşte aldıravatkan, qiyinvatkan, xemkılvatkan, arsu kılvatkan işlerge dair

Hürmetli radio dinleyicileri, tanıdığımız Şinjan'daki yeniliklerden sayfamızda bolsun. Yakında Avtonom rayonunun 2026 yıllık işçiler uyuşması longisi, işçi hizmetçiler maharet müsabakası Ürümçi'de başlandı. Müsabakada hünervenlerini çakıntış, bir maksatta arzunu işe aşırış başlayımı kılınken. Dikkat, yeni sıfatlik işlep çıkarış güçlerinin terakiyatı ve Avtonom rayonunun özgüce, evzel, zamani ulaşkan kesip sistemisi kuruluşu münazımat kılışı merkezleştirilgen bulup, bunun da emgek namunçileri rohi. Emgek rohi, hünervan rohini zor kış bilen evci aldırıp, emgek ve maharet musabıqısının ixtisaslıqlarını yetiştiriş, teknikide yenilik yaratış, kesip dərecisini östürüşteki muyum rolini toluq cari kıldırıp, musabıqı arqılıq ögünüşünü ilgiri sürüş, musabıqı arqılıq məşiqini ilgiri sürüş, musabıqı arqılıq kuruşunu ilgiri sürüş arqılıq emgekçilerini icdaat bilen ögünüp, cabağı çıdap məşiqiliş, kabiliyetini küçeytiş, İlgar nemunçilardan buluşqa rıqbetlendirip, Şinjan'ın yukarı sıfatlik terakiyatını puxta bolğan maharet ixtisaslıqları tırkı bilen təminleşge tırkı buluş məqsəd kılıngan. Musabıqıda İpek Yolu ixtisat bəlviği yadroluq rayonu kuruluşu və Avtonom rayonunun kəsb terakiyatı ehtiyacı çördülüp, əşya obroti mülazimətçisi, elektronluq üskünlərini quraşdırış ulaş işçisi, avtomobil remontçisi, Aql torgu ulanğan yeni energiyelik avtomobil yönlişi. Rəqəmlik kontrol kılındığın stanokni quraşdırış, tənşəş, remont kılış işçisi. Torda kilişib təqsimləb yetküzüş xadimidən ibarət 5 çoğun musabıqları təsis kılındı. Bula samanvi əşya obrodi, elektronluq uçur, yeni energiyelik avtomobil, yukarı derecelik çabduk qatarlıq strategilik yeniden gülünvatkan kesiblen sahası hem de elektr energiyesi, kimya sanayiti yasmiçiliği qatarlıq ən-ənvi kesiblerini qapladı. Şinjan'daki 200'den artıq birinci septe işlevatkan işçi hizmetçi mahir bir yerke cem bulup, 3 günlük musabıqda bir sahnede maharet körsütüp musabıqılışıdı. Neticesi layaqatlik bolğan mahirla münasib kesbi salahiyyat yaki maharet derece guvahnamesige erişidi. Münevver mahirla texnik yaki ali texnik bulup östürlidi.

0: Beijing vakti saat 8.
1: Örümçi şehri su üstü balkısının yenideki Celil Ukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kavetlik liftlik güllük ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celil Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımızda davamlaştıratımız, amde yurtumdaki yenilikler sayfamız dektanlar buludu. Bugün bu sayfamızda, Şenjan'da tunji neşbit kırmızı soğurtısı yolu koyulup, neşbit kespi soğurtı kapaletiki iki kılındı degen temede toxtalımız. Yakında Şenjan'da tunji neşbit kırmızı soğurtısı Şenjan işlep çıkarış kuruluş bintuani, çikinci şesi, Tiemengwan şehirde emelileşti. Jongo Amanlık Malmülük Soğurtısı Payçekli Şirkti Şinjan Şöbesi şu çayrıki 287 mu neşbit ıstırılgen bağını 3.396.600 yuan xavip xatar kapalıdı bilen təminledi. Bu, Şinjan Bağ Orman Soğurtısının tənarxki kapalet kılış, osılgı kapalet kılıştın, kırımki kapalet kılış, paydığı kapalet kılış qarıp dəridisini östürüşünü işgı aşırganlıqıdın derek bir yerdiğen bulup, neşbittin ibaret özgeçi kesibinin tərəqiyyatı üçün pul muamili xavip xatar tosqını müstəkkəmledi. Neşbit, Bayınğulun Moğul Abdunum Oblastının belgi xarakterlik bağvancılık məhsulatdi. Şunaqla, bağvanlarının kırımını aşırışqa, Yesi kent kesiplerini terakki kıldırışkı tırtki boludugan törük kesip. Neşbit ıstırış gülümünün sicil kengi işigi ayışıp, neşbit kesibinin terakkiyatı, tabi abet ve bazar bahasırki davolguştun ibaret kuş xavip xatarının sınıqı duş geldi.